0: ne alır. Pişmanlıkların en derini yaşanır ama fayda etmez. Kavuşma sevinci yaşanır. Müminler birbirlerine ve cennette kendileri için hazırlanan çeşit çeşit nimetlere kavuşur. Kavuşma sevincinin en yücesi ise müminlerin Rablerine kavuşmasıdır. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, ahirete iman eden insan, iyi ya da kötü, büyük veya küçük yaptığı hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağını bilir. Dünya hayatının bir tarla olduğunun farkındadır. Ne ekerse onu biçeceğini bilerek hareket eder. Cennette kendisi için hazırlanan nimetlere kavuşma umuduyla Allah'ın buyruklarını yerine getirmeye çalışır. Allah'ın emir ve yasaklarına uymazsa başına gelecek acı verici azaptan uzak olmak ve onun sevgisinden mahrum kalmamak için hareketlerine özen gösterir. Mazlumun zalimden hakkını alacağı günün mutlaka geleceğini bilir. Kimseye haksızlık yapmaz. Zalimlerden hesap sorulacağının, kötülerin cezalandırılacağının ve iyilerin ödüllendirileceğinin farkındadır. Bu sebeple karşılaştığı ve engel olamadığı adaletsizlikler karşısında yıkılmaz. Hesap gününe olan inancıyla teselli bulur. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. Değerli dostlar, ahirete iman eden insan, dünyanın ahirete giden yolculukta bir durak olduğunun farkındadır. İnsanın boş yere yaratılmadığını, amaçsız ve gayesiz olmadığını bilir. Dünyadaki hayatını yaratılış amacına uygun olarak ve en güzel şekilde değerlendirmeye çalışır. Her şeyin geçici olduğunun farkındadır. Bu dünyanın geçici zevklerine, geçici dertlerine takılıp kalmaz. Derdin ve kederin de, mutluluğun ve keyfin de imtihan olduğu bilinciyle ebedi hayatına hazırlık yapar. Ölümle karşılaştığında bunun mutlak bir son olmadığını bilir. Yakınlarının ölüm acılarını kavuşma gününün umuduyla savuşturur. Kendi canını almaya gelen ölüm meleğini de korku ve ümit arasında bir metanetle karşılar. Diyanet Radyo'nun değerli dostları, Din ve Hayat programının bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programımızda ölüm ve sonrası ile ilgili konuşacağız. Burada bizlerle birlikte olduğunuz, bizlere kulak verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi.

Ya vacit, ya vacit, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin.

ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim. Sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum. Sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an. Senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar. Seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır.
Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene rağm eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Bil ki iki türlü insan konuşmaz. Bilgisiz ve dilsiz. Dilsizin dili konuşmayı beceremez. Bilgisizin dili de sözü koruyamaz. Bilgisizin dili kilitli gibi durmalı, bilgili de diline sahip olmalı.

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Bağlılıklarımızda kalmak için çabalıyoruz. Bağımlılıklarımızla mücadeleye her seferinde daha çok kararlı ve azimli oluyoruz. Evet, bugün bağımlılığı tetikleyen, özellikle internet bağımlılığını tetikleyen bir takım unsurları konuşmaya devam edeceğim. İnternet kullanımına gerektiğinden fazla ve yerli yersiz, mümkün olan her yerde ve her zaman bağlanma ihtiyacı ve bu ihtiyacı eyleme dönüştürmek aslında bizim bağımlılık yatkınlığımızı artıran unsurların başında geliyor. Bilinçsiz internet kullanımı özellikle insanları bağımlı kılan sebeplerden bir tanesi. Kendine zarar verdiğini bile bile aşırı kullanmaya devam etme şeklinde ortaya çıkıyor bu kullanım sıklığı.

toplumsal bakımdan görev ve ödevlerini sürekli erteleyen, sorumluluklarını bir türlü kabullenmek istemeyen insanlar internet ortamında kendini daha çok var kılmaya çalışıyor. Evet, aslında bağımlılık bir varlık ihtiyacı, varlığını duyurma ihtiyacı. Çünkü insan yavrusu doğumdan ölüme kadar etrafındaki herkese ben varım, buradayım, güçlüyüm ve her zamankinden daha kararlıyım mesajı vermeye çalışıyor. Zayıflık duygusu, kendini güçsüz, çaresiz, hayata karşı savunmasız hissetmek aslında bizi bağımlılık açısından çeşitli mecralara daha açık hale getiriyor. Evet, internetle uğraşılarınız dikkate alındığında geçmiş ve gelecek zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sevgili dinleyenlerim, zamanı yönetmek, gerçek zamanda kalmak ve dijital zamanda bilinçli vakit geçirmek için doğrusu çok önemli bir planlama aracı. İnternet başında geçen süre gereğinden uzunsa, biz bu süreyi planlamakta zorlanıyorsak, orada olduğumuz süre içerisinde sadece oyalanıyorsak, bilgilenmek, bir takım tecrübelerimizi destekleyecek içeriklere sürekli muhatap olmak yerine sadece boş zaman faaliyeti olarak eğlencelik ve kültürel faaliyetler arıyor isek, o zaman burada kendimize şu soruyu gerçekçi bir şekilde sormamız lazım. Acaba benim internette ya da bilgisayar başında geçirdiğim bu süre içerisinde ıskaladığım ya da gerçekten ilgilenmek zorunda olduğum halde ertelediğim neler var? Evet, internet ya da bilgisayarınız düzgün çalışmadığında tedirgin oluyor musunuz mesela? Çünkü özellikle dijital platformlar bizi kendine öyle bağlıyor ki ondan uzak kaldığımızda huzur katsayımız düşmeye başlıyor. Kendimizi daha huzursuz, daha tedirgin hissediyoruz. Ve internet başındayken önceden planladığımız sürenin dışına çıktığımızda acaba mutlu mu oluyoruz yoksa mutsuz mu oluyoruz? Eğer farkına varmıyorsak burada ciddi bir sorun var. Ama tedirgin oluyorsak, huzursuz oluyorsak, eyvah benim planladığım süreyi aştım, beni bekleyen işler var diyorsak, o zaman kontrol hala bizde. Ancak kaybolup gidiyorsak, sürenin nasıl geçtiğini fark edemiyorsak, herhangi bir huzursuzluk duymuyorsak ve her geçen gün daha çok kullanım sıklığı ve kullanım fazlalığıyla hayatımız geçiyorsa, o zaman ciddi bir sorunun eşiğindeyiz demektir. Evet sevgili dinleyenlerim, internet kullanımı okulumuzu, işimizi, aile ilişkilerimizi nasıl etkiliyor? İnterneti gereğinden fazla kullandığımızı ailemizden, arkadaşlarımızdan gizlemek zorunda mı kalıyoruz? Ya da gerçekten internet kullanımı konusunda kontrol hala bizde mi? Yine interneti gereğinden fazla kullandığımızı, internet kullanımını kötü alışkanlıklarımızla desteklediğimizi ve ruh halimizin gittikçe iyilik halinden uzaklaştığını mı fark ediyoruz? Aile ya da arkadaşlarla vakit geçirmek yerine bilgisayarda vakit geçirmeyi mi tercih ediyoruz? Bilgisayar kullanırken dış dünya ile bağlantılarımızı kopararak sadece orada kalmak ve oraya sürekli dalmak mı istiyoruz? Çevrim içi olduğumuz durumlarda zaman kavramını kaybeden kişilerden biri miyiz? Aile ya da arkadaşlarla iletişimi kötü olan insanlar grubunda mıyız? İnternet kullanımı sonrası kendimizi kötü hisseden insanlar sınıfında mıyız? Bu soruları gerçekçi bir şekilde sorduğumuzda ve cevaplarıyla yüzleştiğimizde aslında bağımlılık potansiyelimizin ne kadar yüksek ya da kontrol edilebilir olduğunu fark ediyoruz. Sevgili dinleyenlerim, ev ve iş yerinde sorumluluğu fazla olan ve bu sorumluluktan kaçmak isteyen kişiler, çevrim içi durumlarda normalden daha mutlu olduğunu zanneden kişiler aslında. Halbuki durum böyle değil. Yani sorumluluklarınızı reddettiğinizde ya da onlardan kaçtığınızda ya da en azından ertelediğinizde aslında sorunu ve sorumluluk alanınızı gittikçe büyütüyorsunuz. Dolayısıyla bilgisayar başında çok fazla zaman geçiren kişilerin eve, işe ya da okula geç kalmaması mümkün değil.
geç kaldığınız ve geciktiğiniz her şeyde sizin iş yükünüzü ertesi güne daha da artırarak karşınıza bir gündem çıkartıyor. Evde sabahlara kadar bilgisayar başında oyun oynayarak bir sonraki günü uyku halinde gergin ve verimsiz geçirmek maalesef günümüz çocuklarının, gençlerinin hatta yetişkinlerinin bir sorunu haline geldi. Zamanının büyük bir çoğunluğunu internete bağlı olarak geçirmek, internete bağlıyken zamanın nasıl geçtiğinin farkına varamamak ve internete fazla girmediğini iddia ederek yalan söylemek gibi bir takım ahlaki zafiyetlere kapıldığımızda doğrusu sorunu gittikçe büyütüyoruz. Sevgili dinleyenlerim, etrafındaki herkese elektronik posta adresi vermek ve sohbet sitelerinden daha fazla zaman harcamak, başka işlerle uğraşırken dikkatini toplayamamak ve sürekli olarak internete bağlanacağı anı beklemek, tabiri caizse bunu iple çekmek, sabırsızlıkla beklemek hali yine bizi internet bağımlısı kılıyor. Sosyal hayattan uzaklaşma, yalnız kalma isteği ve arkadaşlarla olan ilişkilerin her geçen gün zayıflamasını beraberinde getiriyor. İş veriminde, okul başarısında düşme, yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk ve stresli olma hali, yine dijital ortamdaki alışveriş sitelerinden fazlaca alışveriş yapmak, İnternet kullanımında fazla zaman harcadığı için aile bireyleri arasındaki bağların gittikçe zayıflaması gibi pek çok neden aslında bizi kullanım sıklığı bakımından her geçen gün daha çok dijital ortamlarda olmaya sevk ediyor. Ve aşırı bilgisayar kullanımı nedeniyle evli çiftlerin birbirinden uzaklaşması ve anlaşmazlıklar yaşaması da kaçınılmaz hale geliyor. Yine evli çiftlerin her şekilde birbirini ihmal etmesi ve dijital ilişki bağını güçlendirerek gerçek ilişkiyi ikinci plana atmaları da bu ortamın psikolojik problemlerinin internete başvurarak çözülebileceği gibi bir döngüselliği, bir kısır döngüyü beraberinde getiriyor. Evet, interneti ne zamandan beri kullandığınızı kestiremiyorsanız, ne kadar süredir o ortamda olduğunuzu unuttu iseniz, işte siz bağımlılıkla mücadele etme konusunda epeyce sorun yaşıyorsunuz demektir. Sevgili dinleyenlerim, bağımlılığı tetikleyen, özellikle sosyal çevre ilişkilerinden gittikçe bizi yalıtan ve yalnızlaştıran bir süreci konuştuk. Tabii ki önceki programlarda da söylediğim gibi bağımlılıklarımız bizi hayattan kopartıyor. Kendimize, çevremize, yaşadığımız kültüre, topluma, ilişkilerimize yabancılaştırıyor. Ve gittikçe bir kısır döngünün içerisinde ne yaptığının bilincinde olmayan ancak sürekli teskin edilmeyi bekleyen bir ruh halinin eşiğinde yaşamaya zorluyor. Gelin hep birlikte kendi bilincimizi perdeleyen ve geleceğe bakışımızı umuttan umutsuzluğa doğru yönlendiren, kontrolümüzü elimizden alan denetimsiz dünyadan vazgeçelim ve gerçek dünyaya, gerçek ilişkilere ve gerçek hayata yeniden merhaba diyelim. Bağımlılıklarımızdan uzaklaşıp bağlılıklarımızla yeniden tanışalım ve gelin birlikte bu mücadeleyi daha sık, daha yoğun bir şekilde beraberce sürdürelim. Evet, hepinize bağımlılıktan uzak, bağlılığı güçlü bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın sevgili dinleyenler.

Bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü ezan bitince ashabına yönelerek, "Kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer," buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

seccaden kumlardı. Nedirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği göklerin Resulüydü. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar,

neler duydu şu dünyada Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur kaftağında derebeyi, onu da yaralarlar kanadından. Gelse bir şefkat meleği, iyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serttiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar, Yasinler. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın kayıssade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır, dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kana. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını davul okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatihalar.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan herkese merhaba. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 26. cüzdeyiz. ...26. cüzde Câsiye suresinin son sayfası ve Ahkaf, Muhammed, Fetih, Hucurat ve Kaf surelerinin tamamı ve Zariyat suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Ahkaf suresinde Risaletle ilgili haberler bir başka bölgedeki peygamberlerin mücadeleleri üzerinden anlatılmaya devam etmektedir. Bu cüzdeki temel konulardan ilki peygamberlerin tebliği. Hazreti Hud ve Ad kavmine Ahkaf yani kum tepeleri bölgesinden tebliği ve uyarıları anlatılır. 26. cüzün ikinci başlığı ise kavimlerin helak sebebi. Sonra onların Hazreti Hud'a karşı mücadeleleri ve helak olmaları anlatılır. Ahkaf suresi ile Hamim sureleri bu şekilde tamamlanır. Suredeki son mesaj şudur. Ulul azm, peygamberler gibi sen de sabret, dirençli ol. 26. cüzün 3. konusuysa inananların başarıları. Bundan sonra gelen 5 surenin ana teması risalet, cihat ve vahiy eğitimidir. Muhammed suresinde iman, tebliğ ve cihat konuları açıklanmakta, bu bağlamda peygamberlere iman edip güzel işler yapanların cennete gidecekleri, peygambere savaş açıp kötü işler yapanlarınsa cehenneme atılacakları anlatılmaktadır. İlgili emir ve tavsiyelerle konu devam etmektedir. Sonra gelen Fetih suresi, önceki surenin devamı niteliğindedir. Sure, Resulullah'a fetih müjdesiyle başlar. Bu müjde dar anlamıyla o günkü Mekke'nin fethiyle ilgili olsa da, aslında son peygambere genel anlamıyla bütün yeryüzü fethi müjdelenmektedir. Çünkü Mekke fethedildiği anda o bölgedeki bütün Araplar İslam'ın hakimiyetini kabul edeceklerdi. Sonraki ayetler de İslam'ın yeryüzü hakimiyetini müjdelemektedir. Mekke ve kutsal bölgeye hakim olan güç, Orta Doğu'ya da hakim olur. Orta Doğu'ya hakim olan güç, bütün dünyaya hakim olur. Onun için savaşlar sürekli Orta Doğu merkezli devam etmekte, dış güçler sürekli buraya hakim olmanın mücadelesi ve stratejisini yürütmektedir. Burası adeta dünyanın merkezidir. Fetih suresinin son ayetinde ise Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının önemli vasıfları özetlenerek adeta bize başarının ve fethin formülü verilmektedir. Sonra gelen Hucurat suresi de bir önceki surenin devamı niteliğindedir. Çünkü burada İslam toplumunun eğitimine ışık tutulmaktadır. Bu eğitimi iki kısımda inceleyebiliriz. Birincisi, Allah ve Resulüne karşı tavsiye edilen davranış biçimleri, adab. İkincisi ise, müminlerin birbirlerine karşı davranış biçimleri. Sonraki Kaf suresi de bir öncekinin devamı gibidir. Burada da sahabenin ve diğer müminlerin önceki kavimlerin hatalarından ders almaları istenir. İşte Nuh kavmi, ashab-ı Res, Semud ve Ad kavimleri, Firavun güçleri, Lut kavmi, ashab-ı Eyke ve Tübbah kavmi, onların helak sebepleri anlatılır. Adeta tarihin bir bölümü, bütünü blok halinde gözler önüne serilir. Bunları takriben ölüm ve diriliş gerçeği, ayrıca şeytanın kandırdığı kişileri ahirette yalnız bırakacağı haberi hatırlatılır. Sure sonunda Hazreti Peygamber'e ve müminlere verilen son mesajlarla sure tamamlanır. Evet, 26. cüz Zariyat suresinin ilk yarısıyla sona erer. Bu surede diriliş ve ahiret konuları devam eder. Zariyat suresi yeminle başlar. Yeminle başlayan Mekki sureler bundan sonra sürer. Daha sonraki bölümlerde vurgulu ve etkili Mekki sureler bulunmaktadır. Bu cüzün sonuna geldik. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Cüz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İlahi vaat gerçekleşince yaptıklarının ne kadar kötü şeyler olduğunu açıkça gördüler. Alaya aldıkları gerçek onları kuşatıverdi. Kendilerine şöyle denildi: siz bugünle yüz yüze geleceğinizi nasıl unuttunuzsa bugün de biz sizi unutuyoruz. Meskeniniz ateştir. Size yardım edecek kimseler de yoktur. Bu azap, ayetlerimizi alay konusu yapmış olmanız ve dünya hayatının sizi aldatmış olması yüzündendir. O gün artık oradan çıkarılmazlar, mazeretleri de kabul edilmez. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi, bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a, yalnız O'na hamdolsun. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O sonsuz güç, sınırsız hikmet sahibidir. Ahkaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. Ama inkar edenler kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler. Onlara şöyle de: Allah'ı bırakıp da kendilerinden medet umduğunuz ilahları bir düşündünüz mü? Yerden hangi parçayı yarattılar bana gösterin, yoksa göklerde onların ortaklığı mı var? Eğer iddianız gerçekse bana bundan önce inmiş bir kitap veya bir bilgi kalıntısı getirin. Allah'ı bırakıp da yakarmasından habersiz olduğundan, kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek olan şeylere ibadet ve dua eden kimseden daha şaşkın kim vardır? Kıyamet sonrası insanlar toplanınca, taptıkları şeyler kendilerine düşman olacak ve onlara yaptıkları ibadetlerini de inkar edeceklerdir. Gerçek kendilerine geldiğinde, onu inkar edenler, onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman, bu açık bir sihirdir dediler. Yoksa onu Allah adına uyduruyor mu diyorlar. Şöyle de: onu uydurmuş olsaydım Allah'a karşı beni korumaya asla gücünüz yetmezdi. İçine gömüldüğünüz iftira batağını o daha iyi bilmektedir. Sizinle benim aramda şahit olarak o yeter. Çokça bağışlayan, rahmetini esirgemeyen odur. Yine de ki, ben peygamberler arasında benzeri gelip geçmemiş biri değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilemem. Ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir uyarıcıyım. Ve de ki, ne dersiniz? Ya o Allah'tan inmiş de siz onu inkar etmişseniz? Üstelik İsrailoğullarından bir tanık onun bir benzerine şahit.

ahit olup iman ettiği halde siz büyüklük tasladınız. Şu kesindir ki Allah haktanımayan topluluğu doğru yola iletmez. İnkar edenler inananlara şöyle dediler: eğer bu iyi bir şey olsaydı bizi bırakıp da onlara gelmezdi. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir yalandır demeye devam edeceklerdir. Oysa bundan önce de bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı gelmişti. Bu ise önceki kitapları onaylayan, haksızları uyarmak için ve iyi yolda olanlara müjde olarak Arap diliyle gelmiş bir kitaptır. Rabbimiz Allah'tır diyen, sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. İşte bunlar yaptıklarının karşılığı olarak içinde devamlı kalmak üzere cennetliklerdir. İnsana anne ve babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu zahmete katlanarak taşıdı ve zorluk çekerek doğurdu. Karnında taşıması ve sütten kesmesinin süresi 30 aydır. Nihayet çocuk olgunluğa ulaşıp 40 yaşına girince şöyle yakarır: Rabbim, bana ve anne babama lütfettiğin nimete şükretmeye, razı olacağın işleri yapmaya beni muvaffak kıl. Benden gelecek nesli hayırlı eyle. Dönüp kapına başvurdum ve ben şüphesiz sana boyun eğenlerdenim. İşte cennetlikler arasında olan bu kimselerin yaptıkları güzel işleri kabul ederiz, kötülüklerini de görmezden geliriz. Bu kendilerine yapıla gelen gerçek vaattir. Anne babasına, yeter be, benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni yeniden dirilip çıkmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye anne babası Allah'tan yardım dileyerek, yazıklar olsun sana, inadı bırak da imana gel, kuşkusuz Allah'ın vaadi gerçektir demekteler. O ise bu eskilerin masallarından başka bir şey değil cevabını vermektedir. İşte kendilerinden önce gelip geçen insan ve cin topluluklarıyla birlikte bunlar hakkında Allah'ın azap sözü gerçekleşmiştir. Onlar gerçekten kaybedenlerden olmuşlardır. Her birinin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Allah herkesin yaptığının karşılığını haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam vermek için böyle yapmıştır. İnkar edenler ateşin başına getirilince, size ait iyi ve güzel şeyleri dünya hayatınızda tükettiniz ve onlardan yararlandınız. Şimdi ise yeryüzünde haksız olarak büyüklük taslamanıza ve yoldan çıkmanıza karşılık olarak aşağılayıcı cezayı çekeceksiniz denilecektir. Ad'in kardeşini Hud'u hatırlat. Hani o kum tepelerinin arasında kavmini, kendinden önce ve sonra da bu kabilden uyarılar olmuştur, şöyle uyarmıştı: Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben size gelecek büyük bir günün azabından gerçekten korkuyorum. Sen bizi ilahlarımızdan uzaklaştırmak için mi geldin? Doğru söylüyorsan tehdidini hemen gerçekleştir dediler. O da, bu bilgi ancak Allah katındadır. Size bildirmek üzere gönderdiğim mesajı ulaştırıyorum. Ama sizi cehalette direnen bir topluluk olarak görüyorum cevabını verdi. Felaketi vadilerine yönelmiş, ufku kaplayan bir bulut olarak görünce, işte bize yağmur getirecek bir bulut dediler. Hayır, o hemen gelmesini istediğiniz ceza, içinde acılı azap bulunan, Rabbinin emriyle her şeyi silip süpüren bir rüzgar. Sonunda sadece evlerinin kalıntılarının görüldüğü bir hale geldiler. Günaha batıp kalmış bir topluluğu işte böyle cezalandırırız. Onlara size vermediğimiz imkanlar verdik. Kendilerini kulak, göz ve kalplerle donattık. Onlara kulakları da gözleri de kalpleri de hiçbir fayda sağlamadı. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şeyler kendilerini kuşatıverdi. Çevrenizdeki nice şehirleri helak ettik. Belki dönerler diye uyarıcı işaretler de vermiştik. Allah'tan başka ona yaklaştırsın diye edindikleri tanrılar kendilerine yardım etselerdi ya, aksine onları bırakıp kayboldular. Bunlar kendi düzmecelerinden ve sürdüre geldikleri asılsız iddialardan ibarettir. Bir zamanlar cin topluluğundan bir grubu Kur'an'ı dinlemek üzere sana doğru yönlendirmiştik. Yanına geldiklerinde susup dinleyin dediler.
Okuma sona erince de uyarıcılar olarak kendi topluluklarına döndüler. Ey halkımız dediler. Biz Musa'dan sonra indirilmiş, kendinden öncekileri onaylayan, gerçeğe ve doğru yola kılavuzluk eden bir kitap dinledik. Ey halkımız! Allah'ın davetçisine uyun ve ona iman edin ki Allah günahlarınızı bağışlasın ve sizi acılı azaptan korusun. Allah yolunun davetçisine kulak vermeyenler yeryüzünde onu aciz bırakamayacak, ona karşı bir yar ve yardımcı da bulamayacaklardır. Bunlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Onlar düşünmüyorlar mı gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratma konusunda acize düşmeyen Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Şüphe yok ki o her şeye kadirdir. İnkar edenler ateşe getirilince bu gerçek değil miymiş denilecek. Rabbimiz hakkı için öyle diyecekler. Allah da inkar etmiş olmanız sebebiyle azabı çekin buyuracaktır. Azim ve kararlılık sahibi peygamberlerin sabrettikleri gibi sen de sabret. Onlar için de acele etme. Başlarına geleceği vaktiyle söylenen şeyleri gördüklerinde sanki gündüzün kısa bir süresini yaşamış gibi olacaklar. Tebliğ konusu işte budur. Hiç günaha sapanlardan başkası helak edilir mi? Muhammed Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar yolunu seçip Allah yoluna da engel koyanların yapıp ettiklerini O boşa çıkarmıştır. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanların, Rablerinden gelmiş bir gerçek olarak Muhammed'e indirilene inananlarınsa günahlarını affetmiş ve durumlarını düzeltmiştir. Bunun da sebebi şudur ki, inkar edenler boş şeylerin peşine düşmüşlerdir. İman edenlerse Rablerinden gelen gerçeğe uymuşlardır. Allah insanlara kendilerinden örnekleri işte böyle vermektedir. Kâfirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurun. Nihayet onları çökertince esirleri sağlam bağlayın. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız yahut bedel alarak. Ki böylece savaş ağır yüklerini indirsin, sona ersin. İşte böyle. Allah dileseydi onları bizzat cezalandırırdı. Fakat sizleri birbirinize denemek istiyor. Allah yolunda öldürülenlerin amellerini asla boşa çıkarmayacaktır. Dünyada onlara doğru yolu gösterecek, durumlarını düzeltecektir. Ahirette ise kendilerine tanıttığı cennete sokacaktır. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. İnkar edenlere gelince, onların sonu felakettir. Amellerini de Allah boşa çıkarmıştır. Bu onların Allah'ın indirdiğinden nefret etmeleri sebebiyledir. Allah da onların yaptıklarını sonuçsuz kılmıştır. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kâfirleri de benzer sonuçlar beklemektedir. Bu iman edenlerin yar ve yardımcılarının Allah olmasının, kâfirlerinse böyle bir yardımcılarının bulunmamasının sonucudur. Şüphe yok ki Allah iman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. İnkar edenlerse nimetlerden yararlanır, tıpkı hayvanlar gibi yiyip içerler. Ebedi kalacakları yerse cehennemdir. Seni yurdundan çıkaran beldenden daha güçlü nice beldeler var ki biz onların halklarını helak ettik. Onlara yardım edecek kimse de yoktu. Rabbinden gelmiş kesin bir kanıta dayanan kimse, kötü işi kendine güzel gösterilen ve arzularının peşinde giden kimse gibi olur mu hiç? Rabbine itaatsizlikten sakınanlara vaat edilen cennetin temsili şudur. İçinde doğal nitelikleri bozulmamış su ırmakları, tadı bozulmamış süt ırmakları, içenlere lezzet veren şarap ırmakları, süzülmüş bal ırmakları bulunan bir bahçedir. Onlar için ayrıca orada her meyveden mevcuttur. Üstelik Rablerinden bir de bağışlama lütfu. Şimdi bunlar ateşte devamlı kalan, bağırsaklarını parçalayan kaynar su içirilen kimseler gibi olur mu hiç? İçlerinden sana kulak verenler de var.

Nihayet senin huzurundan ayrılınca bilgi sahiplerine biraz önce ne söyledi diye sorarlar. İşte Allah bunların kalplerini mühürlemiştir. Arzularının peşine takılıp gitmektedirler. Doğru yolu bulanlara gelince Allah onların bu yolda devam etmelerini sağlar ve kendilerine takva şuurunu bahşeder. Onlar yola gelmek için kıyamet vaktinin ansızın gelivermesini mi bekliyorlar? Halbuki onun alametleri geldi. O gelip çatınca akıllarını başlarına devşirmeleri neye yarar? Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahın için, erkek kadın müminler için Allah'tan af dile. Ne yapacağınızı ve yerinizin neresi olacağını Allah bilir. İman edenler, keşke bir sure indirilse derler. Açık ve kesin hükümlü bir sure indirildiğinde ve içinde savaştan söz edildiğinde, kalplerinde çürüklük bulunanların sana ölüm korkusundan baygınlık geçirmiş kimseler gibi baktığını görürsün. Zaten o da başlarına geldi gelecek. Güzel olan itaattir. Dinen ve örfen makbul sözdür. Durum savaş emri kesinlik kazanınca Allah'a karşı sadakat gösterselerdi onlar için hayırlı olacaktı. Yönetimi üstlenseniz hemen yeryüzünde kötülük çıkaracak ve yakınlık bağlarını parça parça edecek değil misiniz? İşte bunları Allah lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir. Kur'an'ı okuyup düşünmezler mi? Yoksa kalpler üzerinde kilitleri mi var? Doğru yol kendileri için apaçık hale geldikten sonra sırt çevirip dönenlere şeytan bunu güzel göstermiş ve kendilerine yanlış yolda ilerleme cesareti vermiştir. Bu da onların Allah'ın gönderdiği vahiyden hoşlanmayanlara bazı hususlarda sizin dediklerinizi yapacağız demeleri yüzünden olmuştur. Allah onların gizlediklerini bilir. Melekler yüzlerine ve arkalarına vurarak onların canlarını alırken durumları nasıl olacak bakalım. Bunun da sebebi Allah'ı öfkelendiren şeylerin peşine düşmeleri ve onun hoşnut olacağı şeylerden nefret etmeleridir. Bu yüzden Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Yoksa kalplerinde çürüklük bulunanlar, içlerindeki kini Allah'ın asla açığa çıkarmayacağını mı hesapladılar? İstersek şüphesiz onları sana gösteririz de, yüzlerindeki işaretlerden kendilerini tanırsın. Kuşkusuz konuşma tarzlarından sen onları bileceksin. Allah bütün yaptıklarınızı bilir. Sizi deneyeceğiz ki, içinizden cihad edenleri, zorluklara göğüs gerenleri ortaya çıkaralım ve size ait haberleri de söz ve iddiaları deneyerek açıklığa kavuşturalım. Yolun doğrusu kendilerince apaçık anlaşıldığı halde inkarda ısrar edenler, Allah yoluna engel koyanlar ve Resul'e muhalefet bayrağı açanlar asla Allah'a bir zarar veremeyeceklerdir. Bu tutum yaptıklarını da sonuçsuz kılacaktır. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve yaptıklarınızı boşa çıkarmayın. İnkar eden, Allah yoluna engel koyan, sonra da inkar halinde ölenler yok mu? İşte onları Allah asla bağışlamayacaktır. Siz üstün durumdayken gevşeklik gösterip barış çağrısı yapmayın. Allah sizinledir, amellerinizin karşılığını asla eksiltmeyecektir. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Siz iman eder ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, O da hak ettiğiniz karşılığı verecek, sizden servetinizi de istemeyecektir. Servetinizi sizden istese ve sıkıştırsaydı, cimrilik ederdiniz de böylece Allah gizli zaaflarınızı dışarı çıkarmış olurdu. Ey müminler! İşte siz Allah yolunda harcama yapmaya çağrılıyorsunuz. Fakat içinizden bir kısmı cimrilik ediyor. Halbuki cimrilik eden ancak kendine karşı cimrilik etmiş olur. Zira Allah zengindir, sizse yoksulsunuz. Eğer hak çağrısına sırtınızı dönerseniz, Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir. Sonra onlar sizin gibi olmazlar. Fetih Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması

sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Sana yeminle bağlılık sözü verenler, gerçekte bu sözü Allah'a vermiş oluyorlar. Allah'ın eli onların elleri üzerindedir. Bu sebeple kim Allah'a verdiği ahdi bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Allah'a verdiği sözün gereğini yerine getirene ise, Allah yakında büyük ödül verecektir. Arap kabilelerinden savaşa katılmayanlar, sana gönüllerinde olmayanı dillerinin ucuyla söyleyerek, bizi mallarımız ve ailelerimiz alıkoydu. Bu yüzden Allah'ın bizi bağışlamasını istedikler. Onlara şöyle de, size bir zarar gelmesini isterse veya size iyilik etmeyi murad ederse, sizin için Allah'a karşı herhangi bir şey yapmaya kimin gücü yeter? Hayır, Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. Tam aksine siz Resulün ve müminlerin artık ailelerine hiç dönemeyeceklerini sandınız. Bu gönlünüze hoş geldi. Kötü zanla kapıldınız ve kaybedenler siz oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmezse bilsin ki biz kâfirler için kavurucu bir ateş hazırladık. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. Dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Bununla beraber O, ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ele geçirmek üzere ganimetlere doğru hareket ettiğinizde, savaştan geri duranlar, bırakın bizi size katılalım diyecekler. Onlar Allah'ın hükmünü değiştirmek istiyorlar. De ki, asla bizim peşimize takılamayacaksınız. Allah sizin için daha önce böyle buyurdu. Bunun üzerine de, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyecekler. Oysa onlar işin hakikatini kavramakta güçlük çekiyorlar. Arkada kalan bu Arap kabilelerine de ki, yakında çetin güç sahibi bir topluluğa karşı çağrılacaksınız. Ya kendileriyle savaşacaksınız yahut Müslüman olacaklar. Bu çağrıya uyarsanız Allah size güzel bir karşılık verecek. Daha önce olduğu gibi geri durursanız sizi acı bir şekilde cezalandıracak. Gözü görmeyene zorlama yoktur. Topala zorlama yoktur. Hastaya zorlama yoktur. Kim Allah ve Resulünün sözlerini dinlerse, onları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. Kim de yüz çevirirse, onu acı bir şekilde cezalandırır. O ağacın altında sana bağlılık sözü verdikleri sırada, o müminlerden Allah razı olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve güven vermiş, pek yakın bir fetihle ve elde edecekleri birçok ganimetle de kendilerini ödüllendirmiştir. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmiş ve başarıyı şimdi vermiş, insanların ellerini de üzerinizden çekmiştir ki bunlar aynı zamanda iman edenlere bir

kanıt olsun ve Allah sizi dosdoğru yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz başkaları da var. Kuşkusuz bunlar Allah'ın bilgisi ve gücü dahilindedir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler size karşı savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçacaklar, bu durumda bir koruyucu, bir yardımcı da bulamayacaklardı. Bu Allah'ın öteden beri uygulanıp gelen kanunudur. Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Mekke Vadisi'nde size onları yenmeyi nasip ettikten sonra, onların ellerini sizin üzerinizden, sizin ellerinizi de onların üzerinden çeken de O'dur. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkara sapan, sizi Mescid-i Haram'a sokmayan, yolda engellenmiş kurbanları yerine ulaşmaktan alıkoyanlar da başkaları değil, onlardır. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı, bunları bilmeden ezmeniz ve bu yüzden üzüntü ve zarara uğramanız ihtimali bulunmasaydı, Allah ellerinizi onların üzerinden çekmezdi. Dilediklerini rahmetine daldırmak için Allah böyle yapmıştır. Eğer birbirinden ayrılsalardı, inkâra sapmış olanlarına acı bir şekilde azap edecektik. İnkâra sapmış olanlar, o zaman kalplerini o gurura, cahiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı. Allah da Resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi. Onları takva sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi. Onlar buna layıktı. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Allah Resulüne gerçeğe uygun rüyasında doğruyu bildirmiştir. Allah izin verirse hiçbir şeyden korkmaksızın umrenizi yaptıktan sonra ya saçlarınızı kazıtarak veya kısmen kestirerek güven duygusu içinde Mescid-i Haram'a muhakkak gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilmektedir ve bundan başka hemen gerçekleşecek bir fethi de takdir buyurmuştur. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Buna tanık olarak da Allah yeter. O, Allah'ın elçisi Muhammed'dir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onları Allah'ın lütuf ve rızasına talip olarak hep rükuda ve secdede görürsün. Secdenin tesiriyle yüzlerine simaları oturmuştur. Tevrat'ta onlar için yapılan benzetme budur. İncil'deki misalleri ise bir ekindir. Çiftçileri sevindirmek üzere filiz verir, onu güçlendirir. Kalınlaşır ve kendi sapları üzerinde durur. Onlar müminler yüzünden, kafirler öfkeden kahrolsunlar diye böyle olmuştur. Onlar arasından iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara Allah bir bağışlama ve büyük bir ödül vaat etmektedir. Hucurat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi ona bağırmayın. Sonra farkında olmadan amelleriniz boşa gider. Allah Resulü'nün yanında seslerini alçaltanlar var ya, işte onlar Allah'ın kalplerini takva hususunda sınadığı kimselerdir. Onlar için büyük bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Odaların dışından sana seslenenlerin çoğu kuşkusuz düşünemiyorlar. Sen yanlarına çıkıncaya kadar sabredip bekleselerdi, elbette kendileri için daha iyi olacaktı. Yine de Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilmeden birilerine zarar verip de sonra yaptığınıza pişman olmamanız için yoldan çıkmışın biri size bir haber getirdiğinde doğruluğunu araştırın. Bilin ki Allah'ın elçisi aranızdadır. Birçok durumda o sizin dediklerinizi yapsaydı işiniz kötüye giderdi. Fakat Allah size imanı sevdirdi ve onu gönlünüze sindirdi.

Dönerlerse aralarındaki anlaşmazlığı adaletle çözüme bağlayın ve herkese hakkını verin. Allah hakkı yerine getirenleri sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin. Allah'a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler, edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın. Birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tevbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinirsiniz. Allah'a itaatsizlikten de sakının. Allah tevbeleri çokça kabul etmektedir. Rahmeti sonsuzdur. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. De ki, Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, boyun eğmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer samimiyseniz bilmelisiniz ki, sizi imana yöneltmekle asıl Allah size lütufta bulunmaktadır. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Kaf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey, öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu olmayacak bir dönüş dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar, hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. İnsanı biz yarattık,

ve elbette içinden geçenleri biliriz. Sağında solunda oturmuş iki alıcı yaptıklarını alıp kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız. O hiçbir söz söylemez ki yanında çok dikkatli bir gözetleyici olmasın. Bu durumdayken ölüm sarhoşluğu kaçınılmaz bir gerçek olarak çöküverir. Ona şöyle denir: İşte bu senin kendisinden kaçıp durduğun şeydir. Derken sura üfürülür. İşte bu ceza uyarısı yapılmış olan gündür. Her şahıs yanında bir sürüp götüren görevli, bir de tanıkla gelir. Ona şöyle seslenilir: Sen bu konuda tam bir gaflet içindeydin. Artık gözünden perdeni kaldırdık. Şimdi gözün keskindir. Arkadaşı melek, işte hep beraber olduğum şahıs burada der. Ve şu emir gelir: Atın cehenneme her inatçı kafiri, iyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren, Allah'ın yanına başka bir ilah daha koyan kimseyi, atın onu dayanılmaz azaba. Yandaşı şeytan, Rabbim onu ben azdırmadım, o kendisi apaçık bir sapkınlık içindeydi der. Allah şöyle buyurur: Huzurumda tartışmayın, sizi daha önce uyarmıştım. Bende söz değişmez ve ben asla kullara zulmetmem. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek, daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek. Ve kendilerine şöyle denecektir: İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinip korkan ve samimi bir kalple gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik. Resulüm, sen onların söylediklerini sabırla karşıla. Güneş doğmadan ve batmadan önce Rabbini övgü ve tesbihle an. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu yücelterek an. Seslenenin yakın bir yerden seslendiği gün için dinlemede ol. O dirilten sesi gerçekten işittikleri gün, işte o ebedi hayata çıkış günüdür. Biz, ancak biz hayat verir ve öldürürüz. Dönüş de elbet bizedir. Yer küre kendilerinden ayrılıp paramparça olduğu gün, göz açıp kapayıncaya kadar o seslenene yöneleceklerdir. Bu bizim için çok kolay bir toplamadır. Onların ne dediklerini biz daha iyi biliyoruz. Sen onları zorlamakla görevli değilsin. Uyarımızı ciddiye alanlara Kur'an'ı durmadan oku. Zariyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki, size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki, siz çelişkili sözler söylemektesiniz. Çarpık düşünceli olanlar doğru yoldan başkasına yönelirler. Kahrolası yalancılar! O gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlarsa, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara
mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de. Hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha dedi. Rabbin böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun. El-Vahid. Zatında, sıfatlarında, işlerinde, isimlerinde ve hükümlerinde hiçbir zaman ortağı ve benzeri bulunmayan Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Varlıkları tek başına var eden ve alemlere hükmeden Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bir, yegane, bir tek anlamına gelen Ehad kelimesinden türeyen vahid esması, bölünmesi, parçalara ayrılması ve sayısının artması, çoğalması mümkün olmayan bir, tek, yegane varlık anlamına gelir. Allah, ezelden beri tek ve yeganedir. Kainatı tek başına yaratıp idare eden, celal ve kemal sıfatlarıyla vasıflanmış, zatında ve sıfatlarında benzeri bulunmayan bir olandır. Yaratılmış varlıklar gibi parçalardan bir araya gelmiş değildir. Bu nispetle varlıklar arasında bir benzeri ve denge yoktur. İhlas suresinde apaçık anlatır Rabbimiz kendini. De ki, O Allah'tır, Ehad'dır, tektir. Allah Samet'tir, sonu gelmeyecek biçimde devamlı ve baki olan. Herkesin kendisine ihtiyacını arz ettiği fakat kendisi kimseye muhtaç olmayandır buyurur. Kendini bize anlatırken birliğini ve tekliğini önceler. Çünkü insanın zihninde bir kavramı oturtması için bir benzerini bulmaya çalıştığını bilir. Peki Rabbimin vahid oluşu benim hayatıma nasıl yansır? Bu tekliğin bendeki iz düşümü nedir? Gelin biraz bunun üzerine düşünelim. İnsanın fıtratında kurallara göre yaşamak vardır. Ruhumuz ne kadar özgürlük düşkünü de olsa, kuralsızlık bizde içgörü yoksunluğuna sebep olur. Dağılırız, kendimizi bir kalıba sokma ihtiyacı hissederiz. Kalıplar bizi daraltıyor gibi görünse de aslında düzene sokar. Hem maddi hem manevi dünyamızın düzene ihtiyacı olduğu bir gerçektir. Toplum içindeki hayatı devam ettirebilmek için konulmuş kurallara riayet ettiğimizde kazanç elde ederiz. Kim başıboş bir dünyada yaşamak ister? Manevi dengemizi bulabilmemiz için de bir kural koyucuya ihtiyacımız vardır. Bu yüzden insanlar kutsal saydıkları güçlere tabi olurlar. Fıtratlarının meylettiği yöne kayar ve iç huzuruna erişmek için kutsal saydıkları gücün kurallarına riayet ederler. Bizim kurallarımızı belirleyen Rabbimizdir. İman ettiğimiz gün kabul ederiz bu düzeni. Elimizden geldiğince riayet etmeye çalışırız. Hayatın aldatmacalarla dolu olduğunu çok sonra fark ederiz. Ne çok şey vardır bize kural koyan. Geleneklerimiz, adetlerimiz, içinde bulunduğumuz toplumun deyişleri. Bazen öyle olur ki Rabbin koyduğu kuralları unutturur bize sonradan konmuş kurallar. Bir şey yapmak isterken sırf ayıp olduğu için yapamayız mesela. Ve adetimizde yok diyerek set çekilir önümüze. Halbuki bu cahiliye adeti değil de nedir? Onlar değil miydi peygamberimiz tevhid inancını anlattığında bizi atalarımızın dininden vaz mı geçireceksin diyenler? Şimdi biz ne yapıyoruz? Hem inandığımız Rabbin Allah olduğunu dile getiriyor hem de hayatımızın kurallarını toplumun koymasına izin veriyoruz. Gerçekten ne yapıyoruz? Rabbimiz bizi feraset ehli müminlerden eylesin. Müminin tek bir kural koyucusu vardır, o da Rabbidir. Helali de haramı da net olarak belirlemiş, müminin sınırlarını çizmiştir. Helal dairesi içinde kalan her şey mübahtır ve bir mümin nasıl yaşayacağını bu sınırlara göre belirler. Sırf ayıp olacağı yahut toplum tarafından dışlanacağı için bir helali haram etmez kendine yahut bir haramı helal sayamaz. Çiğnediği her sınır Rabbin sınırıdır, farkına vararak yaşar.
Bu yüzden insanın kendine sürekli hatırlatması gerekir. Benim Rabbim Allah'tır. Kurallarımı O koyar ve ben O'na uyarım diyerek bilinçaltına kulluğunu işler, dinamik tutar. Allah'ın vahid oluşu müminin hayatında böyle tecelli eder işte. Ona hiçbir şeyi ortak tutmayarak, hayatının sınırlarını başkalarının belirlemesine izin vermeyerek. Sınırlarını doğru belirleyen insan güçlü insandır. Rabbi de müminden duruşuyla, karakteriyle, hareketleriyle güçlü olmasını bekler. Başkalarına boyun eğen, ezilip büzülen, sınırlara değişken bir insan olmasını istemez. Rabbimiz bizi gerçek müminlerden eylesin. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim her şeyden önce Rabbimin vahid olduğunu fark etmem gerek. Ben bir ve tek olan Rabbe kulum. Ne eşime, ne evladıma, ne anne babama. Hepsine hizmet ederim. Rabbin rızasını kazanmak için hayatımda olan herkese iyiliğimi yapar, bağlarımdan doğan hizmetimi yerine getiririm. Ama hiç kimseyi hayatımın ortasına koymam. Onun için yaşamam. Benim bir tane hayatım var ve biri için yaşayacaksam ancak Rabbim için yaşarım. Ne eşim dostum için, ne evladım için, ne ebeveynim için. Hayatım hiç kimse için harcayacak kadar basit değil. Bu nefesleri bana hayatımı veren Rabbim için harcarım. Yaptığım her hizmetin altında Rabbin rızası vardır. Çünkü hepsinin ecrini verecek, kıymetini bilecek ancak O'dur. Hiç kimse emeğimin, hizmetimin kıymetini O'nun kadar bilmez, karşılığını veremez. Ben varlığımı, hayatımı verene adamalıyım. O'nun çizdiği sınırlar içerisinde yaşamalıyım. Niyetimi doğru belirlersem, Rabbimi hakkıyla tanır ve seversem, dışlanmaktan, ayıplanmaktan, ötelenmekten korkmam. Benim cesur olmam gerek. Duruşumu doğru belirleyip ayaklarımı yere sağlam basmalıyım. İşte o zaman Rabbim bana destek olur, şerefimi korur. Koca Mekke'de bir zamanlar azınlıkta olan bir avuç Müslümana sahip çıkan, ezdirmeyen, yok etmeyen, onları güçlü gösteren Rabbim beni de güçlü kılar, eminim. Emin olmalıyım. Dilerim ki Rabbim kalbimi emin eylesin. Kendine hakkıyla güvenen sağlam müminlerden olayım. Varlığının bir benzeri olmayan Ya Vahid. Yaratılmış ne varsa sendendir. İçinde yaşadığım şu dünyanın bütün ipleri de senin elindedir. Bildim. Beni senden başkasına boyun eğmeyen, varlığıyla seni anımsatan, sana güvenerek yaşayan hakiki müminlerden eyle. Hayatımdaki bir şeyi çok sevip sana ortak koşmaktan sana sığınırım. Kalbimde sevgini tek eyle Rabbim. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 27 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 1 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İnsanı ihya, toplumu inşa eden ibadet. Hac. Hac içinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran, insanı ihya, toplumu inşa eden bir ibadettir. Hac diriliştir. Yüce Rabbimiz, Allah Kabe'yi, Beytül Haram'ı insanlar için bir kıyam, bir diriliş vesilesi kıldı buyurmaktadır. Maide Suresi 97. Ayet. Müminler hacda önce ihrama girer. İhram, günah ve haram olan her şeyi terk edip takva elbisesine bürünmektir. İhrama bürünen mümin, haccın farzını eda etmek üzere Arafat'a çıkar. Arafat, kötülüklerin ayaklar altına alındığı, insani ve vicdani değerlerin dünyaya ilan edildiği yerdir. Haccın bir diğer farzı ise ziyaret tavafıdır. Tavaf, yeryüzünün ilk evi Kabe'yi kalbimizin hizasını alarak onun etrafında 7 defa dönmektir. Tavaf, hayatımızı Rabbimizin koyduğu ölçülere göre yaşama bilincini gönüllerimize işler. Tavaftan sonra müminleri say beklemektedir. Say, bir arayış ve çabadır. Say, toplum için koşturmamız gerektiğini bize hatırlatır. Bu bilinç ve çaba içinde yapılan hac, dünyada huzur ve mutluluğa, ahirette ise cennete vesile olacaktır. Bir hadis. Yaşlının, küçüğün, zayıfın, düşkünün ve kadının cihadı hac ve umre yapmaktır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil,
13: biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara
22: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan İlker Uykal.
23: Hayırlı sabahlar, günaydın. Diyanet Radyo'da sizlerle birlikteyiz. Güne sizlerle birlikte başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Umutla, muhabbetle ve güzel niyetlerle bu sabahta mikrofon başındayım. Kimi iş yolunda, kimi evde güne hazırlanıyor, kimi belki çoktan mesaisine başladı. Sesimizin ulaştığı her yere gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Rabbim bugünü sağlıkla, huzurla, bereketle geçirmeyi nasip etsin. Yüzünüzü gülümseten haberler, gönlünüze ferahlık veren gelişmeler ve içinizi ısıtan güzel anlarla dolu bir gün olsun. Dileğimiz bu, duamız bu. 14 Mayıs Perşembe sabahında hayırlı sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz, Diyanet Radyo'dasınız.

Gündem. Dünden bugüne yansıyan haberler, günün öne çıkan başlıkları, konuşulan gelişmeler ve son dakika notları. Önümüzdeki bir saat boyunca Diyanet Radyo'da gündemin nabzını birlikte tutacağız. Sizleri doğru ve hızlı şekilde gelişmelerden haberdar etmeye gayret ediyoruz. Gazete manşetlerinden dikkat çeken başlıklara, Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelere kadar merak edilen ne varsa yine bu sabah mikrofonlarımızda olacak. Hayırlı sabahlarda gündemi birlikte takip ediyoruz. Tabi yine gündem başlıkları yoğun. Neler var? Hangi başlıklar öne çıkıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da bugün ikili görüşmeler, heyetler arası görüşmeler var. Oradan nasıl mesajlar çıkacak? Neler söylenecek? Merakla bekliyoruz. Bunun ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Diğer taraftan bir başka görüşme Çin'de. Trump'la Çin Devlet Başkanı arasında yapılacak olan görüşme ve sonrasında yapılacak olan açıklamalar, buradan neler yansıyor, hepsine bakacağız. Sağanak yağışlar devam edecek, meteoroloji uyarıyor. Özellikle bugün için sarı kodlu alarmlar var ve bazı şehirlerde aşırı sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hangi iller bunlar, hangi şehirlerimiz? Bunları da yine birazdan ilerleyen dakikalarda sizlere aktarmış olacağız. Ve tabii ki gazetelerin birinci sayfalarında hangi haberler yer alıyor, bunları da paylaşıyoruz. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Lafta kalmasın Türkiye sizinle başlığını görüyoruz. Peki konu nedir? Konu bireysel silahlanma. Okul saldırılarını araştıran komisyonun üyesi milletvekilleri kendilerini de örnek vererek bireysel silahlanmaya karşı çıkmışlar. 30-40 silah alabiliyoruz, biz kovboy muyuz diyen vekiller meclisin ortak hareket ederek topluma örnek olması gerektiğini söylüyor. Vekillerden bireysel silahlanmaya hayır karşılığı gelmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kahramanmaraş ve Şanlıurfa Silahlı Okul Saldırıları Araştırma Komisyonu dün ilk toplantısını yaptı. Milletvekilleri bireysel silahlanmaya karşı görüşlerini dile getirdi. CHP'li Ali Öztunç, milletvekiliyiz, sınırsız silah hakkımız var, 30-40 silah gerek yok dedi. CHP'li Suat Özçağdaş, halkın silahlanmasına karşıyım, kendim neden silahlanacağım? Burası kovboy memleketi değil tepkisini gösterdi. AK Partili Latif Selvi, bireysel silahlanmayla ilgili mutlaka önerilerimizin olması gerekiyor yorumunu yaptı. İyi Partili Şenol Sunat, bu saldırının en ağır sorunlarından biri de silah erişimidir ki Türkiye'de şu anda ruhsatsız 32 milyon silahın olduğu ifade edilmektedir bilgisini verdi. Milletvekilleri kendileri de dahil silahlanmayı sınırlandıracak kanun çıkartılması gerektiğini dile getiriyorlar. İlk toplantıdan çıkan sonuçlar, yapılan açıklamalar bu şekilde sevgili dinleyicilerimiz. Demek ki burada güçlü bir irade var ve bütün milletvekillerini kapsayan, siyasi partileri kapsayan bir irade. Umarız önümüzdeki günlerde bu irade somut adımlara dönüşür ve bireysel silahlanmanın önüne geçilir. Ve bu noktada da çeşitli etkin yaptırımlar getirilir diyoruz. Kazakistan'da yoğun bir gündem var, malum az önce ifade etmiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetlisi olarak dün Astana'ya gitti. Erdoğan'ı Kazakistan'da yoğun bir gündem bekliyor. Erdoğan, Astana programına Tokayev'le yaptığı görüşmeyle başladı. Görüşmede Orta Koridor'un geliştirilmesi, taşımacılık projeleri, enerji güvenliği, lojistik bağlantılar, savunma sanayi işbirliği değerlendirildi. 15 milyar dolarlık bir hedeften bahsediliyor. Böyle bir hedef konmuş iki ülke arasındaki ticaret noktasında. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Türk Devlet Teşkilatı zirvesine katılacakmış. Orada hangi mesajları verecek yine merakla bekleniyor. Bir başka ikili görüşme ve ziyarette Trump tarafından yapılıyor. Çin'e yapılan bir ziyaret bu. ABD Başkanı Trump'ın merakla beklenen Çin ziyareti dün başladı. Tabii orada verilecek mesajlar merakla bekleniyor ama daha ziyaret başlamadan mesaj gelmiş bile. Şöyle bir mesaj: Dışişleri Bakanı Marco Rubin, Çin'e Venezuela lideri Maduro'nun Amerika'ya getirilirken üzerinde olan eşofmanının aynısıyla uçmuş. Yani bu nasıl bir mesaj?
her an bir şey yapabiliriz mesajımı acaba? Tetikte olun mesajımı, dikkatli olun mesajımı bilemiyorum. Venezuela Devlet Başkanı Maduro ABD askerleri tarafından alıkonulup kaçırılırken üzerinde bir tekstil markasına ait eşofman vardı. O dönem bu eşofman bir fenomene dönüşmüştü. Dışişleri Bakanı Rubio da dün takım elbiseyle bindiği Air Force One uçağında Maduro eşofmanıyla poz verince gündem yarattı. Bazıları bu pozun Çin'e bir mesaj olduğunu öne sürmüş. Yine böyle dış politikaya dair bir başka haber var. Erivan'la tarihi başlangıç başlığıyla veriliyor. Normalleşme süreci kapsamında Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar tamamlandı deniyor. İsrail'e dünyanın dört bir tarafından tepki var ve bu tepki her platformda bir şekilde ifade ediliyor sevgili dinleyicilerimiz. O platformlardan bir tanesi de Eurovision şarkı yarışması olmuş. Eurovision'da İsrail'e tepkiler devam ediyor. Yarı finalde sahneye çıkan İsrail temsilcisi yuhalanmış, soykırımı durdurun sloganları atılmış, Uluslararası Af Örgütü İsrail'li Eurovision'u izlemeyin çağrısı yapmış ve New York Times İsrail'in bozulan imajını düzeltmek için Eurovision'da oy satın aldığını yazmış. İşte gazetelerden yansıyanlar özetle bu şekilde Hürriyet gazetesinin birinci sayfasına aktarmış olduk. Yine gündeme dair haberleri paylaşıyor olacağız. Sizlerden gelen mesajları aktarıyoruz ve güne hep birlikte güzel bir şekilde dinamik, heyecanlı başlıyoruz. Diyanet Radyo'da kalın.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da sabahın bereketini ve güzelliğini birlikte paylaşıyoruz. Trafikte acaba durumlar nasıl? Yola çıkanlar mesaiye yetişme telaşında şüphesiz. Direksiyon başında olan tüm dinleyicilerimize dikkatli, huzurlu yolculuklar diliyoruz. Evlatlarımız okul yolunda çantalarını omuzlayıp yeni bilgilerle dolu bir güne doğru ilerliyor. Rabbim zihin açıklığı, başarı ve güzel arkadaşlıklar nasip etsin onlara. Evlerde ise bambaşka bir mesai başlıyor. Kahvaltı telaşı, toparlanan evler, planlanan işler, görünmeyen ama hiç bitmeyen emeklerin sahiplerine de kolaylıklar diliyoruz. Evet, hayat herkes için farklı bir tempoda akıyor ama bu sabah ortak duamız aynı. Allah hepimize kolaylıklar versin ve günümüzü hayırla, bereketle güzelleştirsin diyoruz. Türkiye'nin büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında malumunuz ve şiddeti sağanak devam edecek. Meteoroloji tarafından tam 39 il için sarı kodlu uyarı verilmişti. Peki hangi iller risk altında ve nasıl bir yağış bekleniyor? Hatırlayacaksınız, Samsun'un Havza ilçesinde 10 dakika etkili olup sele neden olmuştu yağışlar. İşte onların bir benzeri Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olabilir deniyor. Bu nedenle uyarılar yapıldı. Özellikle 12 şehir işte bu yaz yağmurlarının doğası gereği daha şiddetli bir şekilde bu yağışlar bu illerimizde görülebilir. Hangi iller bunlar? Başkent Ankara ile birlikte 12 şehirde risk olduğunu ifade ediyor uzmanlar. En riskli yerler yine Samsun var, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Isparta, Eskişehir ve Ankara'da yağışlar şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da gelebilir deniyor. Bu anlamda dere taşkınları ve şehir sellerine karşı da yine uzmanlar uyarıyor. Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen sel felaketinin izleri yavaş yavaş siliniyor. Oluşan hasarın giderilmesi için 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktarıldı. Özellikle Havza ilçesinde Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu İcadiye 25 Mayıs Bahçeli Evler ve Medrese mahallelerinde su taşkınının etkili olduğu belirtilmişti. Toplam 137 ihbar gelmiş yetkililere Havza'da ve bütün kurum ve kuruluşlar orada seferber olmuşlar. Bir taraftan selin açtığı yaralar sarılıyor. Diğer taraftan da maddi bir takım yardımlar da yapılıyor. AFAD tarafından ilk etapta 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktarılmış durumda. Benzeri durumların oluşmaması için de yine önlemler alınıyor. Diyanet Radyo'dasınız. Güzel eserler de tabii bizlere eşlik etsin. Birazdan gazetelerin birinci sayfalarına yansıyan haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Ama önce gelin güzel bir eser daha dinleyelim.

Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013

3 80 90. Gündem başlıklarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yoğun bir gündem var elbette ve o gündemin satır aralarında neler var? Hangi gelişmeler öne çıkıyor? Dünden bugüne yansıyanlar, bugün sıcak gelişmeleri, size güne hazırlayacak bilgiler neler? Onları aktarmaya çalışıyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Kazakistan ziyareti vardı. Orada da büyük bir coşkuyla karşılanmış Başkan Erdoğan, kritik temaslarda bulunacağı Kazakistan'da sıcak ve görkemli bir törenle karşılandı deniyor haberlerde. Astana'da bugün Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Tokayev baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşmede 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle enerji alanındaki ortak projeler ele alınacak. Erdoğan yarın da Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Kritik buluşmada Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmeler ve küresel sorunlarla ilgili önemli mesajlar verecek, neler söyleyecek, biz de merakla bekliyoruz. Türkiye'nin savunma sistemleri, savunma sanayisi her geçen gün gücüne güç katmaya devam ediyor ve bu duruma tepki, takdir, teşekkür veyahut bununla ilgili olumlu yorumlar sadece Türkiye içinden değil, yurt dışından da geliyor. Baykar'da gördüklerine akıl almaz olduğunu belirtmiş Belçika Savunma Bakanı ve Türk savunma sanayine büyük övgüde bulunmuş. Şöyle diyor, 3 yıl önce de Baykar'ı ziyaret etmiştim. Baykar'da gördüklerim yeni teknolojiler, Ar-Ge çalışmaları, azim ve büyüme benim için akıl almazdı. O zaman da demiştim, Türkiye bizden çok ileride. Biz de hızlanmalıyız, biz de ordumuzu modernize etmeliyiz demiş. Böyle bir övgüyle bahsetmiş. Spor gündeminden bir haber, fırtınadan müthiş dönüş başlığıyla görülüyor gazetelerde, birinci sayfalarda. Türkiye Kupası'nda finalin adı Konyaspor, Trabzonspor oldu. Trabzonspor yarı final maçında geriden gelerek Gençler Birliği'ni mağlup etmeyi başardı ve finale adını yazdırdı. Diyanet Radyo'dasınız. Güzel eserler, güzel mesajlar ve gündemin nabzı, bu frekansta doğru yerdesiniz. Sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı iletiyoruz. 81 ilimize ve dünyanın dört bir yanına elbette güvenle dinliyorsunuz.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
2: Yeni saatimize hızla başlıyoruz. Saatlerimiz 8.01'i gösteriyor. Günün bereketini birlikte paylaşıyoruz Diyanet Radyo'da. İşe koyulanlar, yolda olanlar, evde bizi dinleyenler ve okul yolunda olan sevgili dinleyicilerimize selamlarımızı, muhabbetimizi iletiyoruz ve gündemden sizleri haberdar etmek için de gazete başlıkları, manşetleri, dünden bugüne yansıyan haberler ve son dakika notlarıyla mikrofondayım. Sesimizin ulaştığı her yere selamlarımızı iletiyoruz. Meslek liseliğe ekstra ders yükü başlığı var. Bu başlığın ayrıntılarını aktarmak isterim size. Türkiye Gazetesi'nden takip edelim haberi. Atölyede üstün başarı sergileyen usta adayı öğrenciler matematik, fen gibi dersleri geçip diploma alamadıkları için iş hayatına atılamıyor denmiş. Böyle bir haber var. Dikkat çekici bulduğum için sizlerle paylaşıyorum. Sanayi usta bekliyor, sistem engel çıkarıyor. Tornada, kaynakta ve üretimde hünerlerini sergileyen meslek liseliler bir türlü mezun olamıyor denmiş. Ekonomiye yön veren birçok diplomasız patronun işin başında yetiştiği Türkiye'de pratiği güçlü gençlerin akademik engel yüzünden iş hayatına atılamaması sanayide çarkları yavaşlatıyor diye böyle bir haber var. Zaman zaman söylenir tabii, özellikle Türkiye'de ara eleman dediğimiz üniversite okumamış ama liseden sonra kendini geliştirmiş bir meslek dalında uzmanlaşmış ve sonrasında vasıflı işçi diyebileceğimiz kategoriye geçmiş kişilerin sayısının azlığından yakınılıyor son dönemde. Bunun en bariz örneklerinden bir tanesi şu olabilir tabii. Mesela evde bir musluk bozuluyor ya da elektrik arızası çıkıyor, boya badana gerekiyor, usta çağırıyorsunuz değil mi? İlk yaptığımız şey bu olur. Ama son dönemde usta bulmanın oldukça zorlaştığı ifade ediliyor. Bulunan ustaya randevu almak daha da zormuş. Yapılan araştırmalar söylüyor bunu. Türkiye'de ulaşılması en zor meslek grubu %43 oranıyla vasıflı işçilermiş, yani ustalarmış. Dünya ortalaması bunun oldukça altında ama Türkiye'de neden böyle? Çünkü elektrikçiden su tesisatçısına, boyacıdan çilingire kadar birçok alanda yoğunluk yaşanıyor. Vasıflı işçi bulmak zor. Hal böyle olunca tabii ki işler aksıyor, işler bekliyor. Günler sonrasında randevular veriliyor. Tabii ücretler de bu emeğin ve talebin artışıyla birlikte de doğal olarak yükseliyor. Önemli bir gerçek var karşımızda. Masa başında yapılan işinden ziyade farklı bir alın teri dökülerek el emeğiyle yapılan ustalıklar ayrıcalıklı bir durumda ve ihtiyaç her geçen gün bu ustalara artıyor. Şunu söyleyebiliriz sonuç itibariyle, herkes aynı mesleği yapmak zorunda değil. Önemli olan bir işi hakkıyla yapabilmek ve kendini geliştirmek. En büyük sermaye bu. Çünkü işini en iyi yapan usta her dönemde aranan oluyor. Bu gerçeği zaman zaman uzmanlar da dile getiriyor. Bu noktada da o vasıflı işçi dediğimiz kategoriye yoğunlaşmak gerekiyor galiba. Barajlar doldu, şehirleri su bastı, kış ve bahar bereketli geçti.

Baraj doluluk oranı %75'leri bulmuş. Eriyen karlar ve sağanaksa bazı illerde sele yol açıyor. Bir taraftan selin açtığı zararlar giderilmeye çalışılıyor. Diğer taraftan da sağanak yağış uyarıları var. Vatandaşlar sağanak yağışa karşı uyarılıyor. Dikkatli olması gerekiyor vatandaşlarımızın. Gündemin satır başlarına göz atmaya devam ediyoruz. Malum Kurban Bayramı'na artık 2 hafta kaldı. Türkiye'nin dört bir yanında kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Satışlar hız kazandı. Özellikle büyük şehirlerde. Fiyatlar dikkat çekiyor sevgili dinleyiciler. İstanbul'daki pazarlarda büyükbaş kurbanlıkların 250 bin liradan başlayıp 420 bin liraya kadar ulaştığı görülüyor. Küçükbaşlarda ise 20 bin lirayla 40 bin lira arasında değişen oranlar var. Bu nedenle uzmanlar ve bu sektörün temsilcileri son gün yoğunluğuna kalınmaması konusunda vatandaşları uyarıyor. Tabii elbette kurban ibadetini yerine getirmenin tek yolu bizzat pazara gidip kurbanlık almak değil, vekalet yoluyla da bu ibadet güvenle yerine getirilebiliyor. Türkiye Diyanet Vakfı Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle bu yılda kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş temasıyla kapsamlı bir vekaletle kurban organizasyonu yürütüyor. Türkiye'nin 81 ilinde, 922 ilçesinde, yurt dışındaysa 84 ülke ve 420 bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaşılması hedefleniyor. Hayırseverlerden alınan vekaletler usulüne uygun şekilde yerine getirilerek kurban etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak, dayanışma ve kardeşlik duyguları büyütülecek. Kurban yaklaşmaktır diyoruz, paylaşmaktır. İmkanı olan için iyiliği çoğaltmanın en güzel vesilelerinden biridir. Nasıl yerine getirileceğine siz karar verin ama bu güzel ibadetin bereketine gönlünüzü de ortak etmeyi ihmal etmeyin. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Güne hızlı, dinamik, heyecanlı bir şekilde başladık. Tabii bu program sadece bizim sesimizle değil, sizlerin de mesajlarıyla güzelleşiyor. Güne birlikte başlıyoruz. Düşüncelerinizi, selamlarınızı ve dualarınızı güzel temennilerinizle birlikte bizlerle paylaşabilirsiniz. Yoldaysanız, iş yerindeyseniz, evde güne hazırlanıyorsunuz. Bir mesajınızla bu sabahın bereketine ortak olabilirsiniz. Çünkü bu birlikte paylaşılan mesajlar, sözler daha anlamlıdır. Siz de programa bu anlamda katkı sunabiliyorsunuz elbette. Yine Türkiye'nin dört bir tarafından bizleri düşünenler, sesimize destek verenler var. Hayırlı bereketli sabahlar diyen bir dinleyicimiz Elif Hanım Eskişehir'den selamlarını iletmiş ve mutfak grubunda olduğunu da özellikle ifade ediyor. Kolaylıklar diliyorum, gününüz bereketli geçsin bugün de. Hayırlı sabahlar diyen bir başka dinleyicimiz İzmir'den Ali Koç okul yolundan selamlarını iletmiş. Herkese selam gönderiyor. Gönül coğrafyamıza, Orta Asya'ya, Altay'dan Tuna'ya, Türkistan'a, tüm İslam beldelerine selamlarını iletiyor. Konya'dan Ahmet Erol günümüz bereketli olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Elbette bereketli olsun, güzel olsun. Şanlıurfa'dan İsmail Hakkı Bilgin, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Amin diyoruz tabii ki. Tarsus'tan Ünal Bey sıradaki eseri yine yakınları için istiyor. Kızı için istiyor. Yeryüzü güzelliklerle dolsun diyor. İstanbul'dan Ali Bey ablası Esra ve eşi Mehmet için sıradaki eseri istemiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Okul yolundan bir başka mesaj. Adapazarı'ndan Ayşenur. Tüm okul yolundaki öğrencilerimize ve velilerimize sıradaki eseri armağan ediyorum demiş. Antalya'dan durmuyor okul yolu, sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ümmü Gülsüm, Ayşe Hümeyra ve Ubeydullah Kamil kardeşler okul yolundaymış. Antalya'dan herkese hayırlı sabahlar diliyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Az önce Kurban Bayramı'ndan bahsederken kurban pazarlarından bahsetmiştik. Elinizi çabuk tutun demiştik. İsteyenler tabii vekaletle de kurban ibadetini yerine getirebilir diye eklemiştik. Kurban Bayramı dolayısıyla tabii yollarda yoğunluk artacak. Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle kapasite artışları yapılıyor. Nerede? Trenlerde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için ek vagon ve seferlerle trenlerde 18.644 kişilik kapasite oluşturulacağını belirtmiş. Uraloğlu, vatandaşların sevdikleriyle bayram sevincini doyasıya yaşaması için YHT ile ana hat ve bölgesel trenlerde kapasite artışına önem verdiklerini belirtiyor. Ankara-İstanbul YHT hattında 23-24 Mayıs'ta 30 ile 31 Mayıs günlerinde ek seferler düzenlenecekmiş. Buna göre cuma, cumartesi ve pazar günlerine denk

gelen söz konusu tarihlerde Ankara İstanbul Ankara güzergahında Ankara'dan saat 11.15'te İstanbul'dan 17.45'te hareket edecek ek YHT seferleri konulmuş. Toplam 483 yolcu kapasitesine sahip setlerle yapılacak ilave seferlerle 3864 koltuk kapasitesi artışı sağlanmış olacakmış. Ana hat ve bölgesel trenlerde de yine 14.800 koltuk artışı söz konusu. Birkaç gündür gündemde olan ve bugün de bir gazetenin Milliyet'in manşetine taşınan, hepimizin de içine acıtan bir haber. Üzerinde durmasak olmaz, ifade etmesek olmaz. Bu o büyük ahlaksızlığın tekrarı olmaması için, belki de ibret alınması için ifade etmek gerekiyor. 13 yaşındaki kız çocuğuna zincirleme istismar başlığıyla veriliyor haber. Bakanlık el koydu. Bartın'da 1,5 yıl boyunca onlarca kişinin istismar ettiği 13 yaşındaki çocuğa sahip çıkan Aile Bakanlığı açılan davaya da müdahil olduğu soruşturmada mağdurun annesiyle aralarında çocuk yaştaki zanlıların da olduğu 33 kişi tutuklanmış sevgili dinleyiciler. Sonuna kadar gidilsin elbette. Asla böyle bir şeye müsamaha gösterilmesin. Herhangi bir ihmalde asla söz konusu olmasın tabii ki. Gözler Pekin'de, ABD Başkanı Trump Orta Doğu'daki savaşın kırılgan bir ateşkes sürecinde halen çözüme kavuşturulamadığı bir dönemde 8,5 yıl aradan sonra ülkesinin en büyük stratejik rakibi Çin'i ziyaret ediyor. Uzmanlar tabii çok farklı anlamlar yüklüyorlar bu görüşmeye. Neler çıkacak, hangi açıklamalar yapılacak ve bu görüşmenin amacı ne, sonuçları ne olacak? Herkes bunu merak ediyor. Diyanet Radyo'dasınız, güvenli dinlemeye devam ediyorsunuz. Şimdi sırada güzel bir eser var.

Diyanet Radyo'da sabahın bereketini paylaşmaya devam ediyoruz. Sizler güne hazırlanırken, yoğun bir mesaiye hazırlanırken bizler de sizleri gündemden haberdar etmeye çalışıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir damla umut bir hayatın yeniden başlangıcı olabilir. Kan bağışından bahsediyoruz. Bakın 2026 yılının başından Mayıs ayına kadar yaklaşık 950 bin gönüllü bağışçının desteğiyle 1 milyon ünite kan bağışı yapılmış. Umutla açılan gözler var, sağlığına kavuşan hastalar var, ameliyat masasında hayata tutunan canlar var. Bu sayede, bu 1 milyon ünite kan sayesinde. Çünkü kanın fabrikası yok, yani yerini tutacak yapay bir üretim de söz konusu değil. İhtiyaç duyulduğunda tek kaynak insanın insana uzattığı o iyilik eli. Belki de hiç tanımadığınız birine can olacaksınız. Belki bir annenin duasında, bir çocuğun gülüşünde payınız olacak. Kan vermek tıbbi bir destek, evet elbette, ama aynı zamanda insan olmanın ve paylaşmanın da en somut hallerinden biri. Sağlığımız el veriyorsa gelin bu iyilik zincirine bir halka daha ekleyelim. Çünkü bazen bir ünite kan koca bir ömrün en kıymetli hediyesi olabilir. Bu anlamda da bir farkındalık oluşturulması önem arz ediyor elbette. Konya'dan selamlarını ileten bir dinleyicimiz var. Hanne Betül Hanım, teşekkür ediyoruz. Kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Varlığınızı görmek tabii ki çok güzel program esnasında. Hayırlı sabahlar dileyen dinleyicimiz İzmir'den Fethi Bey. Herkesin günü hayırlı geçsin, bereketli olsun. Hastalara Rabbinin şafi ismiyle şifalar, dertlilere de devalar, borçlara edalar versin demiş. İstanbul Başakşehir'den Faruk Can, afetler insanların yanlış gidişatlarına bir örnek teşkil eder diyor. Ahlaki yozlaşmaya veya sorumluluklarını ihmal etmelerine karşı da bir uyarı olarak görülür demiş. Böyle bir görüş ifade etmiş. Rabbim uyanmayı nasip etsin demiş. Bir başka mesaj. Birinci sınıftan bir kardeşimiz Agah şu an okul yolundaymış. Sıradaki eseri de babasına armağan etmiş. Herkese hayırlı sabahlar diliyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Mehtap Hanım perşembe sabahından Allah'tan hayır diliyoruz demiş. Rabbim her birimize güzel ve hayırlı haberler ulaştırsın diyor. Güzel eserler, ilahiler de bizlere şifa olsun demiş. Yine hayırlı sabahlar mesajlarını gönderen bir başka dinleyicimiz. Biricik eşim Nida Temiz Adıtepe'ye ve onun güzel kızına armağan ediyorum diye bir mesaj geliyor dinleyicimizden Mustafa Bey. Yine bir başka mesajımız Giresun'dan Nalan Hanım hayırlı sabahlar diliyor. Sıradaki eser kıymetli eşim Mustafa'ya gelsin diyor. Selamlarını bizlere iletmişler. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sizlerin mesajlarıyla programımız daha da güzel hale geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Saatlerimiz 8.24'ü gösteriyor. Şimdi güzel bir eser dinleyelim ve sonrasında da yavaş yavaş programı noktalayacağız.

0: bir nefes sıhhat gibi.
1: Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Ne kadar hikmetli bir söz değil mi? Aslında bize çok şey anlatıyor. En büyük zenginlik, her şeyi bir kenara bırakın, sağlık en kıymetli nimet, huzurla alınan bir nefes. İşte bu yüzden bir an durup şükretmek lazım her nefese, sevdiklerimizle geçirdiğimiz her ana, yürüyebilmeye, konuşabilmeye, çalışabilmeye. Nefesimiz hep var olsun, sağlığımız daim olsun diyoruz. Bugün de hayırlı sabahların sonuna geliyoruz. Bu sabah bizimle olduğunuz, sesimize ses, gönlümüze eşlik olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yeni bir gün bizleri bekliyor. Koşturmacasıyla, sürprizleriyle, umutlarıyla. Dileriz ki attığınız her adım hayra çıksın, emeğiniz bereket olsun. Ben İlker Uykal, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil, biz diyebilenler, herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
8: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
8: yol olan,
6: yolda olanlara.
9: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 27 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 1 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İnsanı ihya, toplumu inşa eden ibadet. Hac. Hac içinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran, insanı ihya, toplumu inşa eden bir ibadettir. Hac diriliştir. Yüce Rabbimiz, Allah Kabe'yi, Beytül Haram'ı insanlar için bir kıyam, bir diriliş vesilesi kıldı buyurmaktadır. Maide Suresi 97. Ayet. Müminler hacda önce ihrama girer. İhram, günah ve haram olan her şeyi terk edip takva elbisesine bürünmektir. İhrama bürünen mümin, haccın farzını eda etmek üzere Arafat'a çıkar. Arafat, kötülüklerin ayaklar altına alındığı, insani ve vicdani değerlerin dünyaya ilan edildiği yerdir. Haccın bir diğer farzı ise ziyaret tavafıdır. Tavaf, yeryüzünün ilk evi Kabe'yi kalbimizin hizasını alarak onun etrafında 7 defa dönmektir. Tavaf, hayatımızı Rabbimizin koyduğu ölçülere göre yaşama bilincini gönüllerimize işler. Tavaftan sonra müminleri say beklemektedir. Say, bir arayış ve çabadır. Say, toplum için koşturmamız gerektiğini bize hatırlatır. Bu bilinç ve çaba içinde yapılan hac, dünyada huzur ve mutluluğa, ahirette ise cennete vesile olacaktır. Bir hadis. Yaşlının, küçüğün, zayıfın, düşkünün ve kadının cihadı hac ve umre yapmaktır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Dua Allah'ın ihsanıdır. Güç yetiremiyorsan lütuf Kâbesine uçup çaresizliğini çare kılana arz et. Çünkü ağlayıp inlemek güçlü bir sermayedir. Ey gaflet perdesiyle gözü kapanmış kişi, şu ayete iyi bak. Cenab-ı Hak bana dua ediniz ki kabul edeyim buyuruyor. Nimetlerine şükretmedikleri, hatta çok yanlış işler yaptıkları halde kullarına hak etmedikleri bağışlarda bulunan Rabbim. Ey büyükler büyüğü, senin bizim büyük günahlarımızı lütfunla affetmeye gücün yeter. Allah'ım, biz hırs ve şehvet yüzünden kendimizi yaktık, yandırdık. Böyle olmakla beraber dua etmesini ve mağfiret talep etmesini yine senden öğrendik. Başlangıçta bu duayı sen emrettin. Yoksa toprak ehli buna nasıl cüret ederdi? Ey bizi hayrete düşüren Rabbim! Bize duayı emrettiğine göre duamızı kabul eyle.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Çektim günlük hesaptan, hallettim.
2: E vade de bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Esat, neler olduğunu anlatacak mısın?
2: Elbette. Hele otur şöyle.
1: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
3: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsam olmaz mı?
1: Esat, neler oluyor anlat bakalım.
2: Bir hoş geldin demeyecek misin?
1: Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın.
2: Saat, bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen, aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın.
4: Peki, dinliyorum.
1: Hakikati görmüşken yanlışta direnmek olmaz. Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
2: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
1: Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın. Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
0: 25. Bölüm.
5: Peygamber Efendimizin Yesrib'e İslam'ı öğretmek üzere gönderdiği Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum burada 11 ay kaldılar. Bu süre içerisinde İslam'ı duymayan kimse İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Artık Resulullah'ın hicret edebileceği bir yurt vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmeyi amcası Abbas'la paylaşmayı uygun buldu. Mekke'de güvenebileceği çok az insan vardı. Abbas henüz Müslüman olmasa da Resulullah'ın arkasındaydı. Eşi Ümmül Fadl da öyle. Peygamberimiz bu aileye Yesrib'e gidip orada yaşamayı ümit ettiğini, bunun da hac zamanı gelecek heyete bağlı olduğunu söylemişti. Abbas çok sevdiği yeğenine bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyordu. O, Yesrib'e yaptığı ticari seferler dolayısıyla onlar tarafından çok iyi tanınıyordu. Yesrib'den ayrılan 73 erkek, 2 kadın Müslüman Mekke'ye doğru yola çıktılar. Niyetleri Peygamberimizle buluşmaktı. Ancak bu niyetlerini gizli tutuyorlar, hac yolculuğuna çıkmış gibi davranıyorlardı. Kimisi kendi başına hareket ediyor, kimisi ise kafile halinde yol alıyordu.
6: Ey Bela, neden farklı bir yöne dönerek namaz kıldın?
7: Kabe'ye dönerek kılıyorum ben namazlarımı.
6: Ama Resulullah Kudüs'e yöneliyor, biliyorsun.
7: Biliyorum ama Allah'ın evi Mekke. Resulullah da orada. Kur'an da orada iniyor. Neden oraya değil de Kudüs'e yöneliyoruz?
6: Çünkü Peygamberimizden böyle görüyoruz. Biliyorsun o da kıblesinin Kabe olmasını ister ama henüz bir emir gelmiş değil. İlahi bir emir gelene kadar da buna uymak zorundayız.
7: Haklısın. Zaten bana karşı olmanızdan dolayı ruhumu şüpheler kapladı. Mekke'ye ulaşınca bunu Resulullah'a soracağım.
6: İşte Kabe göründü.
7: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
6: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki kat olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
7: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır. Nerede acaba?
6: Ben sorup geleyim.
7: Peki. Öğrenebildin mi?
6: Evet.
7: Bir şey sezmediler değil mi?
6: Hayır. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim diye sordum. Yesrib'den geldiğimizi öğrenince Abbas'ı tanırsınız. Kabe'nin yanında Abbas'ın yanında oturan kişi dediler.
7: Dikkatli olmalıyız. Amacımız öğrenilirse peygamberimizin başı derde girer. Hadi gidelim yanlarına.
5: Bera bin Azib'le Ka'b bin Malik Kabe'nin yanında oturmakta olan peygamberimizle tanıştılar. Bera'nın samimiyetle sorduğu sorusunu "Bir kıblen var, ona yönelmeliydin." diye yanıtladı peygamberimiz. Aslında kendi arzusu da Kabe'yi kıble edinmekti. Ama henüz böyle bir emir gelmemişti. Asıl konuşmak istedikleri konu nerede nasıl buluşacaklarıydı. O gece gecenin 1/3 geçince Mekke'ye 3 kilometre uzaklıktaki Akabe'de buluşmayı kararlaştırdılar. Peygamberimizle tanışmış olmanın verdiği sevinçle yanından ayrılan bu iki güzel insan, kafiledeki Müslümanları tek tek haberdar ederek buluşmayı ayarladılar. O gece Müslüman Yesripliler kafilelerindeki diğer insanlarla beraber uyudular. Sonra belirlenen vakitte gizlice yataklarından kalkıp Akabe mevkiinde buluştular. Peygamberimiz de yanında amcası Abbas'la toplantıya katıldı.
8: İşte Abbas, yanındaki de peygamberimiz olmuş.
9: Merhaba, hoş geldiniz.
7: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü.
6: Ey Allah'ın Resulü, söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
10: Ey Evs ve Hazreç topluluğu, ben Abbas bin Abdülmuttalib'im. Peygamberiniz benim kardeşimin oğludur. Benim için insanların en sevgilisidir. Eğer siz ona inanıyor, onun Allah'tan getirdiklerini tasdik ediyor ve kendisini beraberinizde götürmek istiyorsanız, sizden beni tatmin edecek sağlam bir söz almak isterim. Biliniz ki Muhammed bizdendir. O peygamber olduğunu söylediğinde biz onu kavmimizden koruduk. Onun kavmi içinde şerefli bir yeri vardır. Emniyettedir. Ancak o sizinle gelmeye ve aranıza katılmaya karar verdi. Şimdi size karşı tüm Araplar birleşecek ve düşmanlık edecektir. Buna göğüs gerecek bir kuvvete sahipseniz bunu aranızda görüşüp konuşarak kararlaştırın. Sonradan anlaşmazlığa düşmeyin. Siz ona verdiğiniz sözü yerine getirebilecek, onu muhaliflerinden koruyabilecek misiniz? Bunu yapabilirseniz ne âlâ. Yok eğer Mekke'den çıkar çıkmaz kendisini yardımsız bırakacaksanız hiç bu işe kalkışmayın. Onu bırakın, kavminin arasında güvenle yaşasın.
11: Senin sözlerini işittik. Senin sözlerini duydum.
12: Ya Resulallah, sen de konuş. Kendin ve Rabbin adına bizden neler istediğini söyle.
2: Ya Resulallah, müsaade eder misin konuşayım? Ben Esad bin Zürare. Geçen yıl seninle bu mevkide sözleşmiştik. Aradan 1 yıl geçti. Gönderdiğin elçilerle İslam'ı anlatmadığımız kimse, Yesrib'de İslam'ın girmediği ev kalmadı. Her davetin bir yolu vardır. Ya kolay olur ya zor. Bugün senin bizi davet ettiğin şey çok zordur. Sen bizi inandığımız dini bırakmaya davet ettin ki bu iş çok zor olduğu halde biz bu teklifi kabul ettik. Sen bizi bu yolda insanlarla aramızda bulunan yakın uzak bağları kesmeye davet ettin. Bu da çok güç bir iş olduğu halde bu teklifini de kabul ettik. Şimdi seni korumak üzere söz veriyoruz ki bu da kolay bir şey değildir. Biz sana inandık, getirdiklerine iman ettik. Bunu dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ettik. Şimdi ellerimizi sana uzatmak suretiyle de biat etmek, sana söz vermek istiyoruz. Biz Rabbimize ve sana biat ediyoruz. Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak, seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak, sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
12: Doğru söylüyor.
9: Evet. Doğru söylüyor. Haklı.
5: Bera bin Azib ayağa kalkarak peygamberimizin elini tuttu ve şöyle dedi.

0: Hak üzerine gönderen Allah'a yemin ederim ki seni ailelerimizi koruduğumuz gibi koruyacağız. Biz savaşı iyi biliriz. Atalarımız iyi silahlara sahip büyük savaşçılardı. Savaştan korkmayız. Sen bizim yanımızda olduğun müddetçe güvende olursun.
1: Doğru söylüyorum.
2: Evet,
1: doğru
2: söylüyorum. Evet,
1: evet.
2: Doğru söylüyorum.
3: Ey konuşurken bize söz dokunduran kişi. Kardeşinin oğlunun sana insanların en sevgilisi olduğunu söylüyorsun. Bu sözünle neyi kastettiğini ancak Allah bilir. Biz yakın ve uzak tüm akrabalarımızla ilişkiyi kesmeyi göze alarak şahitlik ediyoruz ki bu zat Allah'ın Resulüdür. Onu Allah göndermiştir. Onun getirdikleri de Allah katındandır. O sözler insan sözü değildir. Allah Resulü hakkında seni tatmin edecek bir teminat istediğini söyledin. Sana istediğin teminatı veriyoruz. Ya Resulallah, sen de kendin için arzu ettiğin ahdi bizden alabilirsin. Rabbin için ve kendin için ne dilersen bize söyle.
4: Peygamberimiz Allah'ın kelamıyla başladı sözlerini. Bir müddet Kur'an okuduktan sonra şöyle dedi. Yüce Rabbim için şartım, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etmeniz, namaz kılmanız, zekat vermenizdir. Kendim için istediğime gelince, beni, hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi korumanızdır.
1: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
5: Kabul ediyoruz
1: ya Resulallah. Şimdi sana biat edeceğiz.
6: Bu konu bir daha açılmayacak. Biz verdiğimiz söze sadık kalacağız.
7: Başka ne dilersin bizden?
4: Peygamberimiz tekrarladı. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık ederek namazı kılacağınıza, mallarınızdan zekatı vereceğinize, neşeli ve neşesiz zamanlarınızda sözlerimi dinleyip emirlerime tamamen boyun eğeceğinize, darlıkta ve bollukta muhtaçlara yardım edeceğinize, hiçbir kınayanın kınamasından korkmadan Allah yolunda Allah için hakkı söyleyeceğinize, insanları iyiliğe teşvik edip kötülüklerden sakındıracağınıza dair kesin söz vermelisiniz, dedi.
6: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
1: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur?
4: Peygamberimiz gülümseyerek, kanınız kanımdır, malınız malımdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım, diye cevap verdi.
1: Biat edeceklerin ilki benim. Ya Resulallah, uzat elini. Bu dediklerini yapmak hususunda sana söz veriyorum.
8: Şu mübarek ayda ve mübarek beldede söz verenlerin sözüne Allah şahittir. Bu sözünüzle mutlaka hayra ereceksiniz.
7: Ya Resulallah, bu sözümüze karşılık bize ne vaat ediyorsun?
4: Peygamberimiz, Allah'ın hoşnutluğu ve cenneti vaat ediyorum, dedi.
5: Razı olduk.
2: Kabul ettik.
5: Evet.
2: Kabul ettik.
3: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
7: Allah'a söz veriyorum. Ya Resulallah, sana da bu yolda azimli ve devamlı sabit olmak üzere biat ediyorum.
9: Ben de Allah'ın ve Resulünün hiçbir emrine karşı gelmemek, hiçbir sözünü yalanlamamak üzere biat ediyorum.
7: Allah'a hamdolsun ki bizi Muhammed Aleyhisselam'la onun sevgisi ve yoldaşlığıyla şereflendirdi.
10: Allah'ın ve Resulünün davetini kabul ettik.
11: Dinledik ve boyun eğdik.
4: O gece Akabe'de bulunan ikisi kadın 75 kişi tek tek Resulullah'a söz verdi. Erkekler peygamberimizin ellerini tutarak biat ederken, kadınlar sadece sözle biat ettiler. İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise, İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat, hicretin habercisiydi.
12: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz, ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş.

O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce Yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

90. gün. Sabır. Ayet-i Kerime Meali. Yavrucuğum, namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış. Başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azimle emek verilmeye değer işlerdir. Lokman Suresi 17. Ayet. Hadis-i Şerif. Enes bin Malik anlatıyor. Hazreti Peygamber bir kabrin başında ağlayan bir kadına rastladı ve Allah'tan kork ve sabret buyurdu. Kadın, git başımdan, başıma gelen musibeti sen yaşamadın diye cevap verdi. Hazreti Peygamber'i tanımıyordu. Kendisine onun Hazreti Peygamber olduğu söylendi. Bunun üzerine kadın Hazreti Peygamber'in kapısına gitti. Orada kapıcılarla da karşılaşmadı. Seni tanımıyordum dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, sabır ancak musibetin ilk vurduğu andadır buyurdu. Fetva, taziyenin hükmü nedir? Taziye, ölünün yakınlarının üzüntüsünü paylaşarak onları teselli edici, rahatlatıcı sözler söylemektir. Hazreti Peygamber başına bir felaket gelen kimseyi ziyaret etmekle ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Felakete uğrayan bir kimseye geçmiş olsun ziyaretinde bulunan kimseye, felakete uğrayan kişiye verilecek sevabın misli verilir. Aynı şekilde cenaze yakınlarına taziyede bulunmayı tavsiye ederek, her kim çocuğunu kaybeden bir kadına başsağlığı ziyaretinde bulunursa, o kimseye cennette bir elbise giydirilir buyurmuştur. Ölü yakınlarının acılarını tazelememek için taziye 3 günden sonraya bırakılmamalıdır. Taziyede bulunan şahıs, ölünün yakınlarına sabır ve metanet diler. Cenaze için hayır duada bulunur. Hikmetli Söz. Sakın başa kakan birinin iyiliğini kabul edip yük altına girme. Böylelerine karşı kendini minnet altına sokma. Sen nefsinin payına düşeni, sana yakışanı tercih et. Sıkıntılara sabret. Muhakkak ki sabır zorluklara kalkandır. İnsanların iyilik ettiklerini minnet altına sokmaları, kalplere mızrakların açtığı yaralardan daha büyük acı verir. Elma Verdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 27 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 1 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İnsanı ihya, toplumu inşa eden ibadet. Hac. Hac içinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran, insanı ihya, toplumu inşa eden bir ibadettir. Hac diriliştir. Yüce Rabbimiz Allah Kabe'yi, Beytül Haram'ı insanlar için bir kıyam, bir diriliş vesilesi kıldı buyurmaktadır. Maide Suresi 97. ayet. Müminler hacda önce ihrama girer. İhram, günah ve haram olan her şeyi terk edip takva elbisesine bürünmektir. İhrama bürünen mümin, haccın farzını eda etmek üzere Arafat'a çıkar. Arafat, kötülüklerin ayaklar altına alındığı, insani ve vicdani değerlerin dünyaya ilan edildiği yerdir. Haccın bir diğer farzı ise ziyaret tavafıdır. Tavaf, yeryüzünün ilk evi Kabe'yi kalbimizin hizasını alarak onun etrafında 7 defa dönmektir. Tavaf, hayatımızı Rabbimizin koyduğu ölçülere göre yaşama bilincini gönüllerimize işler. Tavaftan sonra müminleri say beklemektedir. Say, bir arayış ve çabadır. Say, toplum için koşturmamız gerektiğini bize hatırlatır. Bu bilinç ve çaba içinde yapılan hac, dünyada huzur ve mutluluğa, ahirette ise cennete vesile olacaktır. Bir hadis. Yaşlının, küçüğün, zayıfın, düşkünün ve kadının cihadı hac ve umre yapmaktır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Günün Duası.
1: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: yüzümü Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şerse sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Aşktan, kepçeden, pahadan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Önem nedir, değer nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Pek çok imkan, imkansızın tozlu eşiğinde bekler. Değer de denir buna, sabrın çekirdeğinde renklerine kavuşan sevinç de. Sen terazi de, bu terazinin adı ihtiyaçtır. Bir kefesinde yüreğin sakin limanları, diğerinde sabırsız beklentileri durur. Ziyan kuyusuna atılan ne varsa aydınlığı göreceği demi demlenerek bekler. O vakit gelecek ki önemli ve değerli, zorlu yolculuklar ardından bütün dallarına pembe çiçekler kondursun. Aslında her şey zamanın uygunluğuyla ilgilidir bilesin. Yağmur yağınca ıslanmamak için sığınılan pervazla, karanlık çöktüğünde aranan bir damla ışık bunu ne güzel izah eder. Önemsiz sandığın, farkına dahi varmadığın şey şartlar değiştiğinde temel ihtiyacına dönüşür. Sıradanlık örtüsünü kaldıran bu hal, yaşamın sakin akışındaki dengeyi en görkemli sadelikte özetler. Issız yolda pusula, kalabalıklar içinde iç ferahlatan bir dost siması, acıkmış kuşlara serpilen bir avuç darı, kırık kalbi tamir eden anlayış, yorgunken içilen bir bardak demli çay, servettir. Gerçek işte sadece günlerin getirdikleriyle anlaşılır. Kenara attığın eşyalar, anlamsız sandığın bilgiler, kıymetini bilmediğin arkadaşlıklar göz aydınlığına dönüşebilir. Eşyanın özünde değer gelişir, bunu çok iyi anla. Sadece vakti gelmemiştir yahut doğru yerde doğru kişinin yanında değildir, hepsi bu. Aşı ne zaman tutar, çiçek ne zaman açar kim bilir? Sen mevsimler geçip giderken saati unutanlardan olma. Küçük parçaların manzarayı şekillendirdiğini dikkatli bakanlar görebilir. Unutma ki kıymet fiyatla değil, sunduğu çözümle ölçülür. O zaman elindekinin değerini altın gümüşle kıyaslama. Dün yarına ayna olur ama dünü yarınla aynı olur sanma. Bir köşeye karınca gibi de yığma. Ölç, tart, biç, bekle, sabırla. Senin elinden gelen aş taşmadan kepçeyi hazır etmendir. Paha biçilmez olan işte bu tedbir ve öngörü durumunda gizlidir. Akıllı insan için işlerin yolunda gitmesini sağlayan anahtar tam da budur. İşte böyle iki gözüm torun. Yaz bir kenara. Aş taşınca kepçeye paha olmaz.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Her söz bir halin belirtisidir. Hal ele benzer, sözse araç gerece. Herkes kendi araç gerecini kullanır. Kuyumcunun alet edevatı, kunduracının elinde kuma atılmış tohuma benzer. Ayakkabı tamircisinin araç gereci de çiftçinin elinde, köpeğin önüne atılmış saman, eşeğin yemliğindeki kemik gibidir. Ben hakkım sözü, Hallacı Mansur'un ağzında nur idi. Firavun'un ağzındaysa yalan oldu. Hazreti Musa'nın elindeki asa, onun hak peygamber olduğuna şahit idi. Ona karşı çıkan sihirbazların elinde ise hiçbir işe yaramadı. El ile araç, çakmak taşıyla demire benzer. Kıvılcımın çakması için ikisinin bir arada olması gerekir. İkincisi olmayan, vasıtası araç gereci bulunmayan bir tek Allah'tır. Sayıda şüphe olur ama o şeksiz şüphesiz birdir.

hüsn-i dindir dedi şah-ı mani. Terki la yelzemu ma la yani. O mana sultanı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz, lüzumsuz ve boş söz söylemeyi terk etmek dinin güzelliğidir buyurdu.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Ver şunları. Ver dedim sana.
2: Bırak ne olur. Sen de biliyorsun onlar benim alın terim.
1: Hiçbir şey alamazsın yanına. Onlar Mekke'nin ve Mekke'de kalacak abi.
3: Kim o?
4: Aç kapıyı, benim.
3: Ne oldu, bir şey mi oldu?
4: İçeri gir, kapat kapıyı, kapat. Çabuk ol, hemen hazırlan, gidiyoruz.
3: Ne oluyor Allah aşkına, ne bu telaş?
4: Hemen gitmemiz lazım.
3: Nereye, neden?
4: Artık burada kalamayız, Medine'ye gidiyoruz. Çabuk ol, hadi.
3: Tamam, sakin ol. Ne alacağız yanımıza?
4: Yol için yiyecek alman yeterli.
3: Tamam.
4: Kırbalar nerede? Ben de suları doldurayım.
3: Duvarda asılı.
1: Açın. Açın kapıyı.
4: Korkma.
1: Açın dedim.
4: Ben konuşurum.
1: Kapıyı açın.
4: Sen bir an önce hazırlanmaya bak.
1: Açın dedim size.
4: Evet, ne var, ne istiyorsunuz?
1: Siz de mi kaçıyorsunuz?
4: Evet, gidiyoruz.
1: Yalnız öyle her şeyi alıp gidemezsiniz. Burada olan burada kalacak.
4: Hiçbir şeyde gözümüz yok.
1: Artık bu ev ve içindekiler bize ait. Defolun gidin buradan.
4: Gideceğiz. Ama şunu unutma ki bir gün geri döneceğiz.
1: Açlıktan ölmezseniz dönersiniz.
3: Döneceğiz elbet. Biz bu evi kendi ellerimizle yaptık. Taşlarını kendimiz taşıdık. Duvarlarını kendimiz sıvadık.
1: Amma uzattınız ha. Çıkın gidin hadi.
4: Eğer döneceğime inanmasaydım bu evi yıkar öyle giderdim.
5: Bütün varlıklarını Mekke'de bırakıp Medine'ye hicret eden bazı sahabiler fakir düşmüşlerdi. Bu sahabiler dertlerini anlatmak için

0: Hazreti Peygamber'in yanına geldiler. Dertleri, nasıl geçinecekleri, fakirliklerinin ne zaman biteceği ve ne zaman eski varlıklarına geri kavuşabilecekleri değildi. Onlar daha başka şeylerden muzdariplerdi. Allah'ın Resulüne başka şeylerden dolayı gelmişlerdi. Hazreti Peygamber'in yanına geldiler ve anlatmaya başladılar.
1: Ya Resulallah, eskisi kadar varlıklı değilim, fakir düştüm. Lakin fakir olmak beni üzmüyor, hiç ağrıma gitmiyor. Ancak imrendiğim başka bir şey var.
2: Evet ey Allah'ın Resulü, başka bir şey için geldik. Derdimiz mal, mülk, altın ya da gümüş değil.
1: Varlıkla yapılan ibadetlerin hazzından ve sevabından mahrum kaldık ey Allah'ın Resulü.
2: Varlıklı olanlarımız hak yolda harcama yapabiliyor. İnsanlara yardım edebiliyorlar.
1: Lakin biz yapamıyoruz ya Resulallah. Onlar infak ettikleriyle cennetin en yüksek derecelerine talipler.
2: Evet, bizim namaz kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyor. Bizim oruç tuttuğumuz gibi onlar da oruç tutuyorlar.
1: Fazla malları olduğu için de hac ve umre de yapabiliyorlar.
2: Cihad edebiliyor ve sadaka da verebiliyorlar. Bizimse sadaka verebilecek malımız yok.
1: İşte bizi üzen şey bu ya Resulallah. Bu ibadetlerden mahrum kalmak.
0: Kutlu Nebi sahabileri dinledi ve onlara tebessüm ettikten sonra size bir şey haber vereyim mi dedi.
2: Buyur ey Allah'ın Resulü söyle. Gönlümüzün huzuru senin güzel sözlerinde gizli.
0: Allah'ın Resulü dediğimi yaptığınız takdirde sizi sevapta geçenlere yetişirsiniz. Sizden sonrakilerden kimse de size yetişemez ve içinde bulunduğunuz toplulukta en hayırlı topluluk olursunuz dedi ve sözlerine ancak onlar da sizin yaptığınız bu tesbihleri yaparlarsa size yetişebilirler diye devam etti.
1: Bizi ibadette bu derece öne geçirecek tesbihler nelerdir ya Resulallah?
0: Nurlu Nebi merak içindeki sahabilere baktı ve her namazın peşinden 33 kez tesbih, Sübhanallah, 33 kez tahmid, elhamdülillah ve 33 kere tekbir, Allahu Ekber demenizdir dedi.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Gönlümüzdeki sıkıntıyı giderdin, bizi çok sevindirdin.
0: Fakir sahabiler tertemiz gönülleriyle ibadet hususunda varlıklı olanlara gıpta etmiş ve hem kendileri hem de onlar için Peygamber Efendimiz'den zikirler öğrenmişlerdi. Bu sahabiler ne Mekke'de geride bıraktıkları malları için dertlendiler ne de zenginlerin mallarına göz diktiler. Yüce Allah'ın lütfuyla ibadetlerini bereketlendirecek tesbihleri öğrendiler ve herkesin de öğrenmesine vesile oldular.

0: 9 yıl. Tam 9 yıl oldu.
1: Ama hala daha dünmüş gibi geliyor bana.
0: Yuvasından taşlanarak kovulan kuşlar gibiydik. Ağlamamak için dönüp son kez bakamamıştım bile.
1: Geri döneceğiz demiştim sana. Bak şimdi yeniden evimizdeyiz işte. Yine güzel Mekke'deyiz. Yine Kabe'nin yanı başındayız.
0: Çok şükür, çok şükür.
1: Elhamdülillah.
0: Yalnız duvarlar biraz çatlamış gibi.
1: Baksana, aynı ellerimiz gibi olmuşlar.
0: Ellerimizle yaptığımız duvarlar ellerimiz gibi çatlamışlar. Ne garip değil mi?
1: Bilmem, öyle mi? Belki ellerimiz de duvarlarımızla aynı topraktandır.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Bir çiğ tanesi serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan'ı Astana'da mevkidaşı Tokayev görkemli bir törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü de Türkistan'a geçecek ve Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim bir türlü bitmek bilmiyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan ya anlaşma ya yıkım mesajı gelirken Tahran cephesi her türlü saldırıya hazırız çıkışında bulundu. Gizli raporlarsa İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ayakta olduğunu ortaya koydu. Ateşkese rağmen Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.742'ye yükseldi. İsrail ablukası yüzünden Gazze'de insani kriz derinleşirken ağır yıkımın arasında Gazze'li çocukların eğitim görebilmesi için de büyük bir mücadele var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 9 yıl aradan sonra bir kez daha Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Liderlerden gelen ilk açıklamalar ılımlı ve işbirliğini artırmaya yönelik oldu. Xi Jinping, sorunlara birlikte yanıt vermeliyiz dedi. Trump ise birlikte harika bir geleceğimiz olacak ifadesini kullandı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 24, İstanbul 17, İzmir 23, Antalya 22, Eskişehir 23, Trabzon 23, Erzurum 19, Diyarbakır 27, Şanlıurfa 29 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 42, Kudüs 28, Lefkoşa 25, Gümüşhane 23, Saraybosna 19 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Selamünaleyküm. Halil Necipoğlu'ndan. Ben annemin rüyasıyım ilahisini. Kızlarım Fatma ve Zeynep için istiyor. İyi yayınlar diliyorum.

genç radyo dinleyicileri. Radyodan Mehmet Emin Ay'dan herhangi bir ilahi dinlemek istiyorum. Bu ilahiyi sevgili eşim Emine Hanım'a armağan etmek istiyorum. Selamun aleyküm.

0: şu mübarek ayda ve mübarek beldede söz verenlerin sözüne Allah şahittir. Bu sözünüzle mutlaka hayra ereceksiniz.
1: Ya Resulallah, bu sözümüze karşılık bize ne vaat ediyorsun?
2: Peygamberimiz, Allah'ın hoşnutluğu ve cenneti vaat ediyorum, dedi.
3: Razı olduk.
4: Kabul ettik.
5: Evet.
6: Kabul ettik.
1: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
0: Allah'a söz veriyorum. Ya Resulallah, sana da bu yolda azimli ve devamlı sabit olmak üzere biat ediyorum.
7: Ben de Allah'ın ve Resulünün hiçbir emrine karşı gelmemek, hiçbir sözünü yalanlamamak üzere biat ediyorum.
0: Allah'a hamdolsun ki bizi Muhammed Aleyhisselam'la onun sevgisi ve yoldaşlığıyla şereflendirdi.
8: Allah'ın ve Resulünün davetini kabul ettik.
9: Dinledik ve boyun eğdik.
2: O gece Akabe'de bulunan ikisi kadın 75 kişi tek tek Resulullah'a söz verdi. Erkekler peygamberimizin ellerini tutarak biat ederken kadınlar sadece sözle biat ettiler. İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat hicretin habercisiydi.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Merhabalar, sevgiler, saygılar değerli dostlarımız. Ben Uğur Subaşı. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sizlere sesimi ulaştırıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum, bulunduğunuz mekanlara selamlarımı gönderiyorum. Sevgili dostlar, ahirete iman konusunu bugün eserimizin içerisinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ölüm ve sonrasıyla ilgili konuşacağız. Değerli dostlar, ölüm meleği gelir ve can bedenden ayrılır. Ardından kabir hayatı başlar. Bedeni gömülsün gömülmesin ölen her can kabir hayatını yaşar. İyiler için cennet bahçelerinden bir bahçe, kötüler için cehennem çukurlarından bir çukurdur kabir. Kıyamet günü gelip sura üfürülünceye kadar herkes kendi yerinde bekler. Kıyamet hem bir yok oluş hem de yeni bir hayata başlayıştır. İsrafil'in sura ilk üfürüşüyle yerle bir olur her şey. Ve surun ikinci üflenişiyle yeniden diriltilir tüm canlılar. Ve şimdi hesap zamanıdır. Bütün insanlar Allah tarafından hesaba çekilmek üzere bir araya toplanırlar. Bu toplanışa haşır, toplanılan yere ise mahşer adı verilir. Mahşer meydanında insanlara amel defterleri dağıtılır. Herkes sorgu sualden geçer. Ömrünü nerede tükettiği, gençliğini nasıl geçirdiği, malını nerede kazanıp nereye harcadığı, bildiklerini uygulayıp uygulamadığı sorulur insana. İlahi sorgulamanın ardından ameller mizan denilen ilahi terazide tartılır. İnsanın dünyada yaptığı her şey bir hardal tanesi kadar dahi olsa mizana konur ve tartılır. İyilikleri ve sevapları ağır gelenler cennete, kötülükleri ve günahları ağır gelenler cehenneme doğru yolculuklarını sürdürürler. Ve sonra yol sırattır artık. Cehennemin üzerinden geçen bir yoldur. Kafirler için kıldan ince, kılıçtan keskince bir yol, müminler için kanatlanıp uçulacak bir yol. Müminler bu yoldan geçip cennete giderken, kafirler cehenneme düşerler. Cehennem derin bir kuyudur sevgili dostlar. Kafirlerin ve günahkarların cezalarını buldukları yerdir. Günahlarının cezasını çekip Allah'ın bağışlamasına mazhar olanlar gün gelir kurtulurlar cehennemden. Müminlerin, salihlerin yurdu cennete kavuşurlar onlar da. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, iman edip salih ameller işleyenlere gelince, ki biz kişiye ancak gücünün yettiğini yükleriz, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Sevgili dostlar, cennet müminler için altın bilezikler, altın kadeh ve tepsiler, değerli taşlarla işlenmiş tahtlar, ibrikler, ipek elbiseler, inciler, sıra sıra yastıklar, yumuşak tüylü halılar, yüksek köşklerle süslenmiş bahçedir. Orada temiz su ırmakları, tadı bozulmayan süt ırmakları, içenlere zevk veren içecek ırmakları, süzme bal ırmakları vardır. Müminler için orada her türlü ürün ve Rablerinden bağışlanma vardır. Müminler orada tahtların üzerinde kardeşçe otururlar. Hiçbir yorgunluk hissetmedikleri gibi oradan asla çıkarılmazlardı. O gün geldiğinde sevgili dostlar, biz de cennetle müjdelenelim inşallah. Ölüm ötesiyle ilgili yanlış bir inanış var. Reenkarnasyon. Reenkarnasyon, insanın veya başka bir canlının ölümünden sonra ruhunun başka bir canlının bedeninde yeniden dünyaya gelmesi inancıdır. Bu batıl inanca ruh göçü ve tenasuh adları da verilmektedir. Bu inanca göre insan dışındaki her varlığın insan bedenine yükselinceye kadar değişik canlıların bedenlerinde defalarca dünyaya gelmesi gerekmektedir. Ruh, dünya hayatında işlediği iyilik ve kötülüklere göre dünyaya bir sonraki gelişinde daha üst veya daha alt bir varlığın bedenine gönderilmektedir. Yani ruh, ancak sürekli daha iyi ameller işlemekle insan bedeninde dünyaya gelme imkanını bulur. Sevgili dostlar, reenkarnasyon İslam inancına aykırı batıl bir inançtır. İslam'a göre ölen kişi tekrar dünyaya gelemez. Kıyametten sonra ahiret yurdundaki yaşamı için yeniden diriltilir. Bugün programımızı bir ayetle bitirelim. Konuyla ilgili ayette şöyle diyor Yüce Rabbimiz: "Nihayet onlardan birine ölüm gelince, Rabbim beni dünyaya geri gönder ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım" der. Hayır, bu sadece onun söylediği boş bir sözden ibarettir. Onların arkasında tekrar dirilecekleri güne kadar devam edecek, dönmelerine engel bir perde, berzah vardır. Din ve Hayat programının bugünlük sonuna geldik. Burada bizlerle olduğunuz, bizlere gönül verdiğiniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda kader ve kazaya imanla ilgili konuşacağız. Allah'a emanet olun.
0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
2: Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
2: Mutlu günler. Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan'ı Astana'da mevkidaşı Tokayev görkemli bir törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü de Türkistan'a geçecek ve Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim bir türlü bitmek bilmiyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan ya anlaşma ya yıkım mesajı gelirken Tahran cephesi her türlü saldırıya hazırız çıkışında bulundu. Gizli raporlarsa İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ayakta olduğunu ortaya koydu. Ateşkese rağmen Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.742'ye yükseldi. İsrail ablukası yüzünden Gazze'de insani kriz derinleşirken ağır yıkımın arasında Gazze'li çocukların eğitim görebilmesi için de büyük bir mücadele var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 9 yıl aradan sonra bir kez daha Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Liderlerden gelen ilk açıklamalar ılımlı ve işbirliğini artırmaya yönelik oldu. Xi Jinping, sorunlara birlikte yanıt vermeliyiz dedi. Trump ise birlikte harika bir geleceğimiz olacak ifadesini kullandı.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 24, İstanbul 17, İzmir 23, Antalya 22, Eskişehir 23, Trabzon 23, Erzurum 19, Diyarbakır 27, Şanlıurfa 29 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 42, Kudüs 28, Lefkoşa 25, Gümüşhane 23, Saraybosna 19 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
2: Her sesin tanısında yürekten gelen kelimenin, cümlenin duygu dolu anlara yolculuğu vardır. Kimi özlemleri, kimi acıları, kimi ise hatıraları getirir peşi sıra. Ama en önemlisi yaşanmışlıklar tecrübeyle birleşip dersler çıkartır gönül heybelerinden.

0: Misafir eder nasibini, misafir olur nasibinde. Kıymet verir misafire. Çünkü Peygamberimizin emanetidir bizlere. Zamanlar, mekanlar, kişiler değişse de değişmez bizim kimliğimiz. Bundan dolayı hep açıktır kapılarımız. Sizler de bizlere evlerinizin ve kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz Anayasa Mahkemesi üyesi Doçent Doktor Recai Akyel.
1: Doçent Doktor Recai Akyel, Anayasa Mahkemesi üyesi. 1965 yılında Erzurum'un Şenkaya ilçesinde doğan Akyel, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1987 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı'nda da doktora yaptı. 2012 yılında İşletme Anabilim Dalı'nda Yönetim ve Strateji Doçenti unvanını almıştır. Pozantı, İsçehisar, Çamoluk, Solhan, Gölkaya, Kızıltepe ve Elbistan ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 2007 ile 2009 yılları arasında Tokat Valiliği görevinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından 2009'da Sayıştay Başkanı seçildi, 7 yıl süreyle bu görevi sürdürdü. Sayıştay üyeliği devam ederken Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atandı. 25-8-2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine başladı. İngilizce bilen Doçent Doktor Recai Akyel, iki çocuk babasıdır.
0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Her hafta olduğu gibi bu haftada Misafirimiz Var programıyla yine bizler mikrofon başında kıymetli konuğumuzla beraber sizlerin kulaklarına ve hanelerine misafir olmaya geldik. Bu hafta sizlerle beraber ağırlayacağımız misafirimiz Anayasa Mahkemesi üyesi Doçent Doktor Recai Akyel. Hiç vakit kaybetmeden. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Reyhan Hanım.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Recai Bey, nasıl gidiyor hayat, nasıl geçiyor vakit, neler söylersiniz?
2: Şu anda görevde olduğum için hayat kamu görevini devam ettirmeyle, genelde mesaiyle geçiyor. Mesainin dışındaki zamanlarda da sosyal ilişkili olarak ziyaret kabulleri, ziyaretlerde bulunma, zaman zaman beğendiğim yeni çıkan kitaplar okuma, sanatla ilgilenme ve fırsat buldukça da başta Ankara olmak üzere ülkemizin değişik şehirlerine, bazen de yurt dışı programları oluyor. Bu şekilde devam ediyor.
0: Çok güzel. Şimdi tabii yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz.
2: Evet.
0: Biz sizi davet ettik. Siz bizi kırmadınız. Davetimize icabet ettiniz. Geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. İsteriz ki size bir ikramda bulunalım. Çay mı kahve mi, ne ikram edelim?
2: Lütfen çay olursa iyi olur.
0: Tamam. Şöyle yapalım. Çayımız gelene kadar bir eser dinleyelim mi?
2: Lütfen, iyi olur.
0: Tamam. Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Anayasa Mahkemesi üyesi doçent doktor Recai Akyel Bey ile devam ediyor. Şimdi efendim, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak, sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek. Recai Akyel kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylemek istersiniz?
2: Teşekkür ediyorum. Recai Akyel Erzurum Şenkaya ilçesinin bir köyünde doğdu. Köyümüz bir orman köyüydü. Ormanı olan ve Allahu Ekber Dağı'nın bir tarafında kalan bir köydü. Tabi Erzurum'un, Şenkaya'nın kış olması, havanın soğuk olması, kar olması hatıralarımızda kalan bir kısımdı. Daha sonra ülkemizde yaşanan kırsaldan, köyden kente, şehire göç sürecinde bizim ailemizde, benim ailemde Erzurum Şenkaya'nın köyünden kalktılar ve Kırşehir merkeze göç ettiler.
1: Kaç yaşındaydınız o zaman?
2: O zaman yaşım küçüktü. 3 yaş, 4 yaş olabilir. Kırşehir de çok güzel bir şehir, kadim bir şehir. İç Anadolu'da Cacay Bey, Ahe Evran, Aşık Paşa'nın olduğu ve ülkemizde ahilik kültürünün ve ahilik sanatının, ahilik teşkilatlanmasının kurulduğu bir şehir. İlkokul, ortaokul ve lise yıllarım Kırşehir'de geçti. Kırşehir sakin, huzurlu, rahat bir şehir. Bizi de Erzurum'dan göç ettiğimiz zaman Kırşehirler bağırlarına bastılar. Şu anda da ailem, babam Kırşehir'de oturuyorlar. Ve maddi bağlantımda Kırşehir'den devam ediyor. Fakülte yıllarında da Ankara Kadim İsmail Mektebi Mülkiye Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisans düzeyine başladım ve Ankara'da 4 yıl Mektebi Mülkiye'de Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetim bölümünde okudum. Mülkiye'de çok kadim bir fakülte, Türkiye'nin ilk fakültelerinde, ta Osmanlı döneminde kurulmuş bir fakülte. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi mezun olduktan sonra meslek sınavlarına girdim. Kaymakamlık mesleğini tercih etmiştim. Kamu görevi olarak, kaymakam olarak başladım. Bir taraftan da yüksek lisans, Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans programına başladım. Kaymakamlığa Eskişehir ilinde başladım. Eskişehir'de, Anadolu'da güzel bir şehir, belli miktarda sanayisi olan ve üniversitesi olan bir şehir. Orada da 3 sene kaymakam adaylığı döneminde kaldım. Eskişehir'de de çok güzel zamanlarımız oldu. Sonra bir sene İngiltere'ye gittik. Hem yabancı dil öğrenme hem de Avrupa'yı görme. Avrupa'da işte kamu yönetimiyle ilgili deneyim, tecrübeyi artırma konusunda. İngiltere'den döndükten sonra da Adana Pozantı, mütakiben Afyon İsyeysar, Giresun Çamoluk, Bingöl Solhan, Düzce Gölyaka, Adana İmamoğlu, Mardin Kızıltepe, Maraş Elbistan ilçelerinde kaymakamlık yaptı.
1: Geniş bir coğrafyada yapmışsınız.
2: Evet, devlet memuru olmanın bir avantajı olarak görüyorum. Ülkemizin değişik bölgelerinde, değişik coğrafyalarında bulunma, ülkemizin değişik coğrafyalarının o değişik güzelliklerini yaşama, değişik gelenek, görenek, adetlerden oluşan insanlarımızın o yaşam tarzlarına şahit olma. Ben bunları bir imkan olarak gördüm, bir zenginlik olarak gördüm. Ve bölgemizin her bir noktasının kendine özgü kültürel zenginlikleri olduğunu fark ettim. Ve bu değişik zamanlarda, değişik yerlerde çalışmanın da mutluluğunu yaşadım. Kaymakamlıktan sonra Tokat valisi oldum. Tokat da güzel bir şehir. Anadolu'da çok güzel sebze, meyve yetişiyor. Tokat'ın gündüz gece sıcak farklılığı, yağış oranı, nem oranı çok leziz, lezzetli sebzeler ve meyveler yetişiyor. Ve Tokat valiliği devam ederken de Sayıştay Başkanı olarak seçildim Türkiye Büyük Meclisi tarafından. Sayıştay Başkanlığım 7 sene devam etti. Sayıştay Başkanlığı bittikten sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanlığı görevine başladım. Daha sonra da Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine başladım ve o da halen devam ediyor.
1: Ne güzel. Rabbim başarılarınızı ve hizmetlerinizi daim eylesin.
2: Teşekkür ediyorum.
1: Bir kısa ara verelim mi?
2: Lütfen.
1: Tamam. Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Anayasa Mahkemesi üyesi doçent doktor Recai Akyel Bey ile devam ediyor. Şimdi efendim, bürokrasi ve kamu yönetiminde idarecilik, kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulundunuz. İdareciliği nasıl tanımlarsınız? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: İdarecilik önemli. Hem sorumluluğu var, hem de yetkisi var. Kaymakamlıkta, valilikte, bir il müdürlüğünde ya da bir kurum amirliğinde önemli. İdarecinin planlama yapması, planlanan işin koordinesinin yapılması, sonra unsurlar arasında eş güdümün sağlanması ve işin verimli, kaliteli, etkin yapılması için gerekli tedbirlerin alınması. Yapılan işler doğru yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Bunun kontrol edilmesi, denetlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması gibi bir görevi var. Yöneticinin temsil görevi var. Yöneticinin yönetme görevi var. Bu kuruma göre de değişiyor. Bir özel sektörde, şirkette farklı olabilir. Ancak kaymakamlık, valilik dediğimiz gibi bir kamu hizmetindeyse, o zaman yöneticilik daha da anlam kazanıyor. İlçede kaymakamken vatandaşların güvenliği, sağlığı, huzuru, esenliğinden sorumlu oluyorsunuz. Kamu kurumları arasında eş güdümden sorumlu oluyorsunuz. Ve kimsesizlerin kimsesi, sahipsizlerin sahibi oluyorsunuz. Devleti, hükümeti temsilen, kamunun temsilcisi başı olarak da görev alanınızda, ilçenizde ya da ilinizde insanların huzurlu, mutlu ve sağlıklı yaşaması için size verilen görevleri yerine getiriyorsunuz. Bir taraftan çok onurlu, şerefli bir görev, bir taraftan da çok emek isteyen, çok çaba isteyen bir görev.
1: Evet. Ama güzel bir görev.
2: Çok güzel bir görev. İnsanların dertleri

0: vatandaşlarımızı yad etmek, bir dua yollamak, hem de ülkemizin deprem gerçeğini hatırlatmak amacıyla o zor günlerde yaşadıklarınızı anlatmanızı istesek neler söylersiniz?
1: İfade ettiğiniz gibi ben de 17 Ağustos 12 Kasım 1999 Marmara depreminde o bölgede depremde yaşayan ve vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sağlık diliyorum. Afet, deprem çok önemli bir konu. Depremde, afette her şey yıkılıyor. Ya beklemediğiniz bir anda bakıyorsunuz ki yer küre yarılmış, binalar yıkılmış, köprüler çökmüş, yollar yarılmış, elektrik kesilmiş ve insanlar enkazların altında. İnsanın şok geçirdiği, o anda ne olduğunu anlamaya çalıştığı ama anlayamadığı. Çünkü deprem kısa sürüyor. Evet. Yani bir dakikadan kısa sürüyor.
0: Ama insanın hayatını değiştiriyor.
1: Hayatını değiştiriyor, her şeyini değiştiriyor. Ya insanlar ölüyorlar, yaralanıyorlar ve kurdukları hatıraları, anıların olduğu ev yıkıldığı zaman hepsi kayboluyor, altında kalıyorlar. Etkilenmeyen hiçbir unsur yok. Ya insan etkileniyor, hayvan etkileniyor, bitki etkileniyor, toplum etkileniyor, ekonomi etkileniyor, sağlık, eğitim. İnsan çok etkileniyor ve her taraf yıkılıyor ve herkes muhtaç oluyor. Öncelik yıkılan binaların enkazın altında insanların çıkarılması, insanların kurtarılması, enkazın altından işte ölenlerin, yaralıların, insanların kurtarılması, bunların ihtiyaçlarının karşılanması, temiz su, ilaç, yiyecek, barınma ve bunlar çok zor ve zaman da çok dar veya zaman içerisinde çok iş yapmak gerekiyor, doğru iş yapmak gerekiyor ve insanları rahatlatmak gerekiyor. 17 Ağustos, 12 Kasım depremleri Marmara bölgesinde olduğunda ben de Gölyaka kaymakamıydım. Bizim ilçemizde de oldu. Allah rahmet etsin. İnsanlarımız öldü. Bir kısmı tanıdığım kişilerdi. Yaralananlar oldu. Orada çok büyük bir mücadele veriyorsunuz. İnsanlara bir taraftan ümit vermeniz gerekiyor. Bir taraftan yaralarını sarmanız gerekiyor. Bir taraftan da hayatta kalmalarını sağlamanız gerekiyor. Depremin olduğu zaman da önemli. İşte 6 Şubat depremi, Kahramanmaraş, Elbistan o bölgede olduğu zaman kıştı. Kış evet. Şartları farklı etkiliyor. Yaz, yağmur yağdığı zaman farklı etkiliyor.
0: Sıcak da herkese ayrı.
1: Sıcak etkiliyor. Çünkü sıcakta da kokma.
0: Evet. Çok olayları. Hızlı hareket etmemiz gerekiyor.
1: Evet, çok hızlı hareket etmemiz lazım. Ayrıca da ülkemizin deprem gerçeği, afet gerçeği karşısında da her zaman binaların, işlerin kaliteli, doğru yapılması ve hazırlıklı olunması gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir eser arası daha verelim mi?
1: Lütfen.
0: Sohbetimize virgül koymuş oluruz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Eserimizi dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımız. Doçent Doktor Recai Akyel Bey ile devam ediyor. Şimdi Recai Bey, az önce depremi anlattınız, o dönemde yaşadıklarınızı anlattınız. Sohbetimize bir virgül koymuştuk. Şimdi dilerseniz farklı bir soruyla devam edelim. Gönül coğrafyamızın kıymetli bir köşesi, evladı Fatihan topraklarından biri olan Arnavutluk'la bir bağınız var. Bu bağ nasıl oluştu? Bir de devlet nişanınız var bildiğim kadarıyla. Bu konularda neler söylemek istersiniz?
2: Reyhan Hanım, Sayıştay Başkanı'nın döneminde Türkiye'nin gönül coğrafyası dediğimiz ülkelerle diyaloglarının geliştirilmesi çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, bu ülkelerle diyaloglarımız çok iyiydi ve biz bu ülkelerin kurumlarına katkı sunuyorduk. Hı hı. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Sayıştayı olarak Arnavutluk Sayıştayına görev yaptığım süre içerisinde eğitim, denetim ve diğer konularda sürekli katkı sunmaya, onlarla işbirliği içerisinde olmaya çalıştık. Benim bu Arnavutluk için göstermiş olduğum bu çabanın karşılığında kendilerine teşekkür ediyorum. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Arnavutluk Devlet Nişanı'nı bana verdi. Davet etti. Cumhurbaşkanlığı makamına gittik. Orada İstiklal Marşımız çalındı. Ve iyi bir törenle bana Arnavutluk Devlet Nişanı takdim edildi. Devlet nişanları nadir olarak az kişiye verilen çok onur edici nişanlar. Bunlar o devletle iyi diyalog ya da o devletlere verilen katkı ifade ediyor. Benim de Arnavutluk devlet nişanı almam ben onur edici bir davranıştı. Bunun yanı sıra Arnavutluk, Tiran ve Elbasan şehirlerde Fahri Hemşericilik beratı verdiler. Fahri Hemşericilik beratı da yine bir tören karşılığında belediye meclis üyelerinin karşısında verdiler. Arnavutluğun kendilerine vermiş olduğumuz bu çalışma çaba karşısında takdirle karşılanması beni sevindirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum.
1: Biz de size teşekkür ediyoruz. Şimdi devam edelim isterseniz sorularımıza. Lütfen. Sayıştay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı derken şu anda Anayasa Mahkemesi üyeliği görevini yürütüyorsunuz. Hepsi birbirinden farklı deneyimler kazandırmıştır elbette ki. Genç kardeşlerimize ya da bu görevi yapacak olan kardeşlerimize neler tavsiye edersiniz? Sizi dinlemek isteriz.
2: Reyhan Hanım, fakülteyi, üniversiteyi bitiren ya da hayata yeni başlayan gençlerimize ümitli olmalarını, ileriye dönük ümitle bakmalarını ve yaşadıkları anın da tadını çıkarmalarını tavsiye ediyorum. Ve kendilerini tanımalarını, kişiler kendi yeteneklerini, kapasitelerini, kabiliyetlerini tanırlarsa hangi mesleği yapacaklarına daha iyi karar verirler. Evet. İnsanların farklı yetenekleri var, farklı karakterleri var, farklı mizaçları var. Ve kişiler de farklı ortam içerisinde doğup büyüyorlar. Kendilerini tanıyacaklar, sonra meslekleri tanıyacaklar ve yeteneklerine, kapasitelerine, fıtratlarına, mizaçlarına uygun mesleği yapmak istemelerini, mesleği yapmaya çalışmalarını tavsiye ediyorum. Düşünceleri, hayalleri rasyonel bir temele dayansın. Hobileri varsa hobilerin peşinde koşsunlar. İnsanın hobi sahibi olması çok önemli. İnsanın hobi sahibi olması hem yeteneği, kabiliyeti olduğunu hem kendisinin bu işte heves

0: ve işler çıkıyor. Gençlerimiz muhakkak bir meslekte, bir işte çalışacaklar. Hobilerini devam ettirsinler. Yetenekleri ve zevklerine göre sanatla, sporla ilgilensinler. Ve çalışmaları gerekiyor. Bilinçli olmaları gerekiyor. Yani dinlenmek istedikleri zaman, dinlenecekleri zamanı, çalışmak gerektiği zaman çalışmayı, çalışırken de o işi en iyi yapmayı hesaba katmalarını. Yani bir işi yaparken istemeyerek, yüzeysel değil de ruhlarını vererek, gönüllerini vererek yaptığı işi iyi yapmalı, kaliteli yapmalı ve karşıdaki insan yapılan işten memnun olmalı. Bunu düşünmeli. İnsanlar işlerini hem iyi yapacaklar hem de kapasiteleri çerçevesinde yeteneklerini geliştirecekler. Günümüzün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Bu yüksek teknolojiye sahip olmaları, işte dilimizin yanı sıra ikinci bir yabancı dilin öğrenilmesi, teknolojik cihazların, makinelerin kullanılması ve muhakkak bir meslek sahibi olmaları ve insanlara faydalı olmaları. Ya başkalarına zarar vermek değil de aynı zamanda bir sosyal sorumluluk gereği faydalı olmaları, başka insanlara yardımcı olmaları, kendinden beklenenleri yerine getirmeleri. Kişi, ailesi, arkadaşları, dostları, toplum, devlet, insanlık, bireylerin kendi yaşamlarını mutlu ve huzurlu sürdürmelerinin yanı sıra bir şeyler bekliyorlar. Bunlar da göz önünde bulundurmalar gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki özellikle mülki amirlik yapacak olanlar için, yani kaymakamlık ve valilik yapacak olanlar için iletişim konusunda ne söylersiniz, ne tavsiye edersiniz?
0: Aslında iletişim çok önemli.
1: Evet.
0: Kaymakamlar, valiler, yöneticiler, idareciler için önemli olduğu kadar aslında her meslek için önemli.
1: Tabii ki.
0: İletişimde kendinizi izah ederseniz, karşıdakine ne demek istediğinizi söylerseniz, bildirirseniz bu çoğu konuyu çözer. İletişim aslında anahtar bir konu. İletişim, insan psikolojisini bilme, sonra kendinizi başkasının yerine koyma, karşıdaki kişiyi anlama, insanları anlamak önemli. İnsanların ne istediğini, neden o işi yaptığını. Yani yerinde bir vurgu Reyhan Hanım, iletişim önemli.
1: Peki okumayı tavsiye ediyor musunuz?
0: Okumak çok önemli. Ancak okumada seçici olmak.
1: Evet.
0: Çünkü insan çalışıyorsa başka ihtiyaçları da var. Bu arada okumaya zaman az kalıyor. Bu zamanı değerlendirmede seçici olması. Okumak tabii ki gerekli, önemli. Ancak kişi için zaruri olandan, önemli olandan bir sıralama yaparak okumak lazım. İnsanın şiirle, edebiyatla, sanatla, deneme, hikaye, roman, bunlarla ilgilenmesi çok önemli. Çünkü insanın ruhunu terbiye ediyor okumak, sanatla ilgilenmek. Okumanın önemli olduğunu ifade ettiğiniz
1: aslında
0: gibi.
1: Aslında iletişimi de güçlendiriyor okumak.
0: Evet, bunlar birbirini destekliyorlar.
1: Evet.
0: Okumak, iletişim, karşıdaki kişiyi dinlemek, anlamak, yaşarken iyi bir gözlemde bulunmak. Bunlar birbirini tamamlayan unsurlar ve etkenler. Okumada zaruri olandan, çünkü bir kitapçıya girdiğiniz zaman o kadar değişik konularda, o kadar yeni eserler, kitaplar var ki ve çok okumak istiyorsunuz ama zaman kısıtlı. O zaman sizin kişisel gelişiminize, icra ettiğiniz meslekle ilgili, insanlarla iyi iletişim kurmanıza yol açacak, vesile olacak kitapları tercih etmek gerektiğini düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi Recep Bey, dilerseniz bir ara daha verelim. Aradan sonra son bölüme geçeceğiz. Hem de sizi biraz soluklandırmış olacağız.
0: Teşekkür ediyorum.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımızın artık son bölümüne geldik ve bu akşamki kıymetli misafirimiz Anayasa Mahkemesi üyesi Doçent Doktor Recai Akyel. Şimdi efendim, malumunuz programı radyoda yapıyoruz. Radyo ve radyoculukla ilgili neler söylemek istersiniz? Geçmişe dair radyoculuk deneyiminiz ya da radyo ile ilgili bir hatıranız var mıdır, dinlemek isteriz.
2: Reyhan Hanım, radyo tarihi geçmişi olan köklü kadim bir araç aslında. Ve hepimiz ilk iletişimi, haberleri, sanatı, müziği radyodan edindik. Radyo bizim için çok önemliydi. Çocukluğumuzda, gençliğimizde ve halen de öyle günümüzde. Şu anda da araca bindiğimiz zaman araçta radyo dinliyoruz. Bazen geç vakitte değişik mekanlarda olduğu zaman yine radyoyu dinliyoruz.
1: Özellikle Ankara'nın bu trafiğinde, yoğun trafiğinde.
2: Evet, çok teşekkür ediyorum. Diyanet Radyo da kaliteli bir radyo. Araçta Diyanet Radyo'yu da dinliyorum. Güzel ilahiler, kısa haberler, kısa anlatımlar insanı rahatlatıyor, insanın içine huzur veriyor. Küçüklüğümüzde de bazı arkası yarınlar vardı. İşte kardeşimin, ailemin de onları dinlediğini, hem sabah olsun hem akşam olsun haberler, hava

0: bir fonksiyon olduğunu düşünüyorum. Ve radyoya tekrar dikkat çekmeyi düşünüyorum.
1: Ne güzel. Teşekkür ediyorum. Şimdi Recai Bey, gelen bütün misafirlerimize hazırladığımız 3 tane kelime var.
0: Öyle mi?
1: Size de 3 tane kelime hazırladık. Tamam. Kolay kelimeler. Bu kelimeler genelde sizin biyografinizden yola çıkarak aslında yaptığınız işle alakalı, sizinle alakalı oluyor genelde kelimelerimiz. Şimdi ben kelimeyi size sorduktan sonra isterim ki zihninizde canlanan ilk cümle olsun ya da varsa bununla ilgili kısa bir hatıranız. Hazır mıyız?
0: Evet.
1: Başlıyoruz o zaman. İlk kelimemiz ödül.
0: Ödül, marifet varsa iltifat olmalı. Başarı, iyiliklerin bir karşılığı olması, cesaretlendirmesi, motive edilmesi gerekir. Ödül bunu sağlıyor. Ödül iyi insanların, başarılı insanların, doğru iş yapanların, bu yaptığınız doğru, yerinde, iyi, bunu yapmaya devam edin diyen bir anlamı var. Ödül faydalı ve ödülün verilmesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz hak.
0: Hak çok önemli. Hakkın hak sahibine teslim edilmesi lazım. Hak her zaman üst, her zaman takdir edilmesi gereken bir şey. Bir de dünya nizamı hak üzerinedir. Toplum hak üzerinedir. Haklıya hakkını vermek gerekir.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz merhamet.
0: Merhamet, insanları yaşatan, toplumu ayakta tutan, insanları barış huzur içerisinde hayat sürmelerini sağlayan bir iksir. İnsan denince sahip olması gereken ilk yetkinlik ya da erdemlerin başında merhamet geldiğini düşünüyorum. Yani insanlar merhamet sahibi oldukları zaman başkalarına faydaları dokunur, zararları dokunmaz.
1: Teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü misafirimiz var. Programımızın kıymetli konuğu Anayasa Mahkemesi üyesi doçent doktor Recai Akyel Bey oldu. Efendim, programın artık sonuna geldik. Son 1-2 dakika. İsteriz ki programı sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
0: Rehan Hanım, teşekkür ediyorum. İnsan olarak yaşadığımız anın kıymetini bilmemiz gerektiğini, sahip olduğumuz güzelliklerin, nimetlerin farkında olmamız gerektiğini, şartlarımızın daha iyi olması için çalışma, gayret göstermemiz gerektiğini, bu çerçevede de gerçekten insan kalbini kırmamak, canlıya zarar vermemek, barış içerisinde, huzur içerisinde birlikte yaşamak ve çalışmak, kaliteli, verimli, etkin üretmek. Üretmek çok önemli. Mal üretmek, hizmet üretmek, sanat üretmek, kültür üretmek, medeniyet üretmek. Çünkü ürettiklerimiz üzerinde biz yaşayacağız. Yüksek teknoloji üretmek. Bu çerçevede sağlıklı, huzurlu, mutlu, itibarlı bir yaşam dileğiyle Diyanet Radyosu dinleyicilerine selam ve saygılarımı sunuyorum. Size de teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da Anayasa Mahkemesi üyesi doçent doktor Recai Akyel Bey bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokunduğu, nerede kesiştik? Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız oldu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınızda yer almak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.
2: Kamu spotu.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Kamu spotu.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan'ı Astana'da mevkidaşı Tokayev görkemli bir törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü de Türkistan'a geçecek ve Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim bir türlü bitmek bilmiyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan ya anlaşma ya yıkım mesajı gelirken Tahran cephesi her türlü saldırıya hazırız çıkışında bulundu. Gizli raporlarsa İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ayakta olduğunu ortaya koydu. Ateşkese rağmen Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.742'ye yükseldi. İsrail ablukası yüzünden Gazze'de insani kriz derinleşirken ağır yıkımın arasında Gazze'li çocukların eğitim görebilmesi için de büyük bir mücadele var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 9 yıl aradan sonra bir kez daha Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Liderlerden gelen ilk açıklamalar ılımlı ve işbirliğini artırmaya yönelik oldu. Xi Jinping, sorunlara birlikte yanıt vermeliyiz dedi. Trump ise birlikte harika bir geleceğimiz olacak ifadesini kullandı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 24, İstanbul 17, İzmir 23, Antalya 22, Eskişehir 23, Trabzon 23, Erzurum 19, Diyarbakır 27, Şanlıurfa 29 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 42, Kudüs 28, Lefkoşa 25, Gümülcine 23, Saraybosna 19 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

13. Cennetlik Bir Kadının Hikayesi. Allah Resulü'nün amcasının oğlu Abdullah bin Abbas, ilim halkasının önde gelen talebelerinden ve sonraları Tabiun neslinin en büyük alimlerinden biri olacak olan Ata İbni Ebi Rebah'la oturuyordu. Bundan sonrasını Ata'dan dinleyelim. Abdullah bin Abbas bana, "Sana cennetlik bir kadın göstereyim mi?" dedi. Ben, "Evet, göster," dedim. İbni Abbas şöyle dedi, "Şu siyah kadın var ya, işte bu kadın bir gün Hazreti Peygamber'e gelerek, beni saran öbekleri tutuyor ve üstüm başım açılıyor. İyileşmem için Allah'a dua ediniz," dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sabredeyim dersen sana cennet vardır. Ama yine de sen istersen sana şifa vermesi için Allah'a dua ederim," buyurdu. Bunun üzerine kadın, "Ben hastalığıma sabrederim. Ancak sara tuttuğu zaman üstümün başımın açılmaması için dua buyurunuz," dedi. Hazreti Peygamber de ona dua etti. Bu hadisin beni sevk ettiği düşüncelere gelelim. Bir an düşünün, ömür boyu müptela olduğunuz bir hastalığınız var. Sürekli hiç umulmadık anlardan yükseliyor. Sizi toplum içinde sıkıntıya sokuyor. Bu hastalık sebebiyle biyolojiniz ve psikolojiniz bozulmuş, kendinizi hep eksik hissediyorsunuz. Sonra bir gün Allah Resulü ile karşılaşıyorsunuz. Fırsat bu fırsattır diyerek, "Hastalığımın geçmesi için dua eder misin?" diye soruyorsunuz. O da size bir seçenek sunuyor. İstersen dua edeyim hastalığın geçsin, ama eğer buna sabredersen karşılığında cennet senin olacak. Belki biz olsak peşin olan dünyayı, vadeli olan cennete tercih ederdik. Hastalığım geçsin de gerisi önemli değil derdik, ama bu hanım sahabi öyle yapmıyor. Cenneti hak edemedikten sonra dünyada sağlığın olsa ne fayda? Dünya dediğin ne ki? Burası müminin zindanı değil mi? Düşünüyoruz. Allah Resulü ümmetine karşı çok merhametli, çok şefkatli. Onların sıkıntıya uğraması kendisini çok üzüyor. Hal böyleyken sürekli sara nöbeti geçiren bu kadına niçin dua etmiyor? Sonra kendi kendimize şöyle bir cevap buluyoruz. Hadi bu kadın için Allah Resulü dua etti ve o kadın iyileşti. Peki ya kıyamete kadar gelecek benzer durumdaki kimseler? Onların hastalıkları, sıkıntıları, acıları ne olacak? Onlar yanlarında kendilerine dua etmesi için Allah Resulü'nü nereden bulacaklar? İşte hem o kadın hem de benzer durumdaki tüm biçareler için Allah Resulü ne buyuruyor? Sabredersen bunun karşılığında cennet var. Bu söz de düşünceye sevk ediyor bizi. Zira bu söz sadece moral düzeltmek, sırtını sıvazlamak için söylenmiş bir söz değil. Hakikatin ta kendisi. Diyor ki, sürekli bir derde müptela olan kişi isyan etmezse, sabrederse bunun karşılığında cennet var. Şaka değil, rüya değil, halüsinasyon değil. Diyeceksiniz ki, cennet bu kadar basit mi? O zaman size şu cevap verilir. Peki bir rahatsızlığı bir ömür boyu çekmek o kadar basit mi? Hadiste bize düşünceye sevk eden üçüncü nokta ise, bu kadının imanı gibi sapasağlam olan ahlak, haya ve iffeti. Ben belaya sabrederim ey Allah'ın Resulü. Ama sara nöbeti gelip de yere düştüğümde vücudum

0: aklımdan açılmaması gereken yerler açılabiliyor. Bunun olmaması için dua et. O haldeyken avret yeri görülse bile hiçbir sorumluluk yok. Çünkü kasıt ve irade yok. Buna rağmen vücudundan bir yer görünsün istemiyor. Kasıtsız da olsa, gayri ihtiyari de olsa. Bir şu hanım sahabinin haya ve iffet anlayışına bakın. Bir de vücudunu göstermek için özel çaba gösterenleri düşünün. Günümüzde insanların kasıtlı ve iradi olarak iffetsizliğe, hayasızlığa gittiğini görünce bu hanım sahabinin iman ve iffetinin büyüklüğüne hayran olmamanız mümkün mü? Rabbimiz iman, sabır ve iffet abidesi bu hanım sahabi ve onun gibilerin yolundan gitmeyi cümlemize nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Kurtarıcı Kurallar adlı kitabından hazırlanmıştır.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 27 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 1 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İnsanı ihya, toplumu inşa eden ibadet. Hac. Hac içinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran, insanı ihya, toplumu inşa eden bir ibadettir. Hac diriliştir. Yüce Rabbimiz Allah Kabe'yi, Beytül Haram'ı insanlar için bir kıyam, bir diriliş vesilesi kıldı buyurmaktadır. Maide Suresi 97. ayet. Müminler hacda önce ihrama girer. İhram, günah ve haram olan her şeyi terk edip takva elbisesine bürünmektir. İhrama bürünen mümin, haccın farzını eda etmek üzere Arafat'a çıkar. Arafat, kötülüklerin ayaklar altına alındığı, insani ve vicdani değerlerin dünyaya ilan edildiği yerdir. Haccın bir diğer farzı ise ziyaret tavafıdır. Tavaf, yeryüzünün ilk evi Kabe'yi kalbimizin hizasını alarak onun etrafında 7 defa dönmektir. Tavaf, hayatımızı Rabbimizin koyduğu ölçülere göre yaşama bilincini gönüllerimize işler. Tavaftan sonra müminleri say beklemektedir. Say, bir arayış ve çabadır. Say, toplum için koşturmamız gerektiğini bize hatırlatır. Bu bilinç ve çaba içinde yapılan hac, dünyada huzur ve mutluluğa, ahirette ise cennete vesile olacaktır. Bir hadis. Yaşlının, küçüğün, zayıfın, düşkünün ve kadının cihadı hac ve umre yapmaktır. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar

gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan için zararlı olan ve faydasız 3 şey vardır. Biri kötü tabiatlı ve inatçı olmak, diğeri yalan söylemek, üçüncüsü de insanları küçük düşüren cimriliktir.

0: spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Tarih ve mekan. Her mekanın bir ruhu vardır. Tarihi olaylar şimdi bizim için birer hatıra olsa da, mekanlar yaşananların izlerini her daim taşır. Sizi bir yolculuğa davet ediyoruz şimdi. Eserleriyle tarihe meydan okuyan ecdadımızın hatıralarına bir yolculuk. Necip Karakaya'nın hazırlayıp sunduğu Tarih ve Mekan, hafta içi her gün saat 16'da Diyanet Radyo'da.

0: Günün Duası.
1: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: yüzümü Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şerse sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Erdoğan'ı Astana'da mevkidaşı Tokayev görkemli bir törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü de Türkistan'a geçecek ve Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim bir türlü bitmek bilmiyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan ya anlaşma ya yıkım mesajı gelirken Tahran cephesi her türlü saldırıya hazırız çıkışında bulundu. Gizli raporlarsa İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ayakta olduğunu ortaya koydu. Ateşkese rağmen Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.742'ye yükseldi. İsrail ablukası yüzünden Gazze'de insani kriz derinleşirken ağır yıkımın arasında Gazze'li çocukların eğitim görebilmesi için de büyük bir mücadele var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 9 yıl aradan sonra bir kez daha Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Liderlerden gelen ilk açıklamalar ılımlı ve işbirliğini artırmaya yönelik oldu. Xi Jinping, sorunlara birlikte yanıt vermeliyiz dedi. Trump ise birlikte harika bir geleceğimiz olacak ifadesini kullandı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 24, İstanbul 17, İzmir 23, Antalya 22, Eskişehir 23, Trabzon 23, Erzurum 19, Diyarbakır 27, Şanlıurfa 29 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 42, Kudüs 28, Lefkoşa 25, Gümülcine 23, Saraybosna 19 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in Gradacac şehrine doğru yola çıkıyoruz. Orada Hüseyin Kaptan Camii Şerifi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Gradacac Osmanlı döneminde Bosna'nın önemli yerleşim merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle askeri ve idari yapısıyla dikkat çekti. Şehir aynı zamanda Bosna tarihinde önemli bir direniş figürü olan Hüseyin Kaptan Gradasević ismiyle de anılır hale geldi. Onun adıyla özdeşleşen bu cami-i şerif hem bir ibadet mekanı hem de tarihi bir hafıza noktası niteliği taşımakta. Hüseyin Kaptan Camii Şerifi'nin inşa süreci 19. yüzyılın başlarına, Osmanlı'nın Balkanlardaki idari ve toplumsal dönüşüm dönemine denk gelir efendim. Kaptan Hüseyin Efendi'nin bölgedeki etkinliği ve liderliği dikkate alındığında, Camii Şerif'in onun çevresinde şekillenen vakıf kültürü ve şehir düzeniyle yakından ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu yönüyle Cami-i Şerif yalnızca dini bir yapı değil, aynı zamanda bir dönemin siyasi ve toplumsal atmosferini yansıtan bir simgedir efendim. Kıymetli dostlar, mimari açıdan bakıldığında Kaptan Hüseyin Gradasević Cami-i Şerifi, klasik Osmanlı camii geleneğiyle Balkan yerel mimarisinin sade bir sentezini sunar bizlere. Bu yapı genellikle kare planlı bir ibadet mekanı üzerine kurulmuştur ve üzeri tek kubbeyle örtülüdür. Bu kubbe mekanın merkezi bütünlüğünü sağlayarak iç hacimde dengeli bir atmosfer oluşturmuştur. Kubbe geçişlerinde kullanılan mimari teknikler Osmanlı yapı geleneğinin sürekliliğini yansıtır. Tromp ya da pantatif sistemleri sayesinde kare planlı yapı dairesel kubbeyle uyum içinde birleştirilmiştir. Bu teknik hem yapısal dayanıklılık sağlar hem de estetik bir geçiş oluşturur efendim. Cami-i Şerif'in dış cephesi oldukça sadedir. Yerel taş malzeme kullanımı yapının bulunduğu çevreyle doğal bir bütünlük kurmasına imkan verir. Bu sadelik Osmanlı mimarisinde sıkça görülen ölçü, denge ve işlevsellik anlayışının bir yansımasıdır. Minare Cami-i Şerif'in en dikkat çekici unsurlarından biri olarak karşımızda duruyor. İnce ve zarif yükselişiyle gökyüzüne uzanan bu yapı hem ezan-ı Muhammedi çağrısının sembolü hem de şehrin tarihi kimliğini görünür kılan harikulade bir işarettir efendim. Cami-i Şerif'in hariminde sade ve hakikaten huzurun ziyade olduğu bir atmosfer bizleri karşılamakta. Işığın pencerelerden süzülerek mekana yayılması dingin bir ambiyans oluşturmuş. Bu ışık düzeni ibadet eden kişinin dikkatini dış dünyadan uzaklaştırarak ibadet ve taatine doğru yoğunlaşmasına imkan tanımakta. Kıymetli dostlar, Hüseyin Kaptan Gradasević Camii Şerifi de farklı dönemlerde çeşitli tahribatlara uğramış yapılardan bir tanesi. Buna rağmen şehrin hafızasında önemli bir yer edinmeye devam etmiş. Tarih boyunca Balkanlarda yaşanan siyasi değişimler ve çatışmalar elbette bu coğrafyadaki bütün yapıları da etkiledi. Ve Hüseyin Kaptan Gradasević Camii Şerifi de bundan nasibini aldı. Lakin biliyoruz ki bugün bu Camii Şerif Gradacac'ın tarihi kimliğini yansıtan en önemli yapılardan biri olarak varlığını sürdürmekte. Hem Hüseyin Kaptan Gradasević'in hatırasını hem de Osmanlı şehir kültürünün izlerini taşıyan bu yapı geçmişle bugün arasında bir köprü niteliğini devam ettirmektedir. Kıymetli dostlar, Tarih ve Mekan programının bugün de sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar.

önce insanız. İnsan doğulmaz, insan olunur demiş bir düşünür. İnsan olma serüvenimizde insana ait erdem, ahlaki öğreti, maneviyat, adab-ı muaşeret gibi konuları sizlerle paylaşıyoruz. Halil Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu Önce İnsanız, Salı ve Perşembe günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halka ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Reklam.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler. Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'le baş başa görüştü ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına katıldı. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 9 yıl aradan sonra bir kez daha Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Liderlerden gelen ilk açıklamalar ılımlı ve işbirliğini artırmaya yönelik oldu. Xi Jinping, sorunlara birlikte yanıt vermeliyiz dedi. Trump ise birlikte harika bir geleceğimiz olacak ifadesini kullandı. Öte yandan ABD ve Çin, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı konusunda anlaştı. Beyaz Saray, İran asla nükleere sahip olmayacak. Trump ve Xi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda da hemfikir dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim bir türlü bitmek bilmiyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan ya anlaşma ya yıkım mesajı gelirken Tahran cephesi her türlü saldırıya hazırız çıkışında bulundu. Gizli raporlarsa İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ayakta olduğunu ortaya koydu. Ateşkese rağmen Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.744'e yükseldi. İsrail ablukası yüzünden Gazze'de insani kriz derinleşirken ağır yıkımın arasında Gazze'li çocukların eğitim görebilmesi için de büyük bir mücadele var. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen 12. Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'na katıldı. Konuşmasında insanlığı İslam'ın izzetiyle buluşturmak, ecdadımızın en önemli gayesi olmuştur ifadelerini kullanan Başkan Arpaguş, milyonlarca Müslümanın Türkiye Cumhuriyeti'ni bir umut ülkesi olarak gördüğünü ifade etti.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 24, İstanbul 17, İzmir 23, Antalya 22, Eskişehir 23, Trabzon 23, Erzurum 19, Diyarbakır 27, Şanlıurfa 29 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 42, Kudüs 28, Lefkoşa 25, Gümülcine 23, Saraybosna 19 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Ben bir aceple geldim. Kimse bilmez halim benim. Ben söylerim, ben dinlerim. Kimse dilim bilmez benim. Benim dilim kuş dilidir. Benim ilim dost ilidir. Ben bülbülüm, dost gülümdür. Bilin, gülüm solmaz benim. Sor durduğum yeri bana. Gelirsen gösterem sana. Bir zerrece haktan ayrı, gözüm nesne görmez benim. Tur dağında bir tecelli, gör Musa'ya neler kıldı. Yunus Eydür hak katında.

ne zordur şeydir, aynı dili konuştuğu halde anlaşamamak. Ve ne acıdır, anlaşılmadığını düşünmek ve belki de yanlış anlaşılmak. Ya anlamak istediği gibi düşünenlere ne dersiniz? Kıymetli dinleyenler, ülkemizde ve dünyada pek çok insanın antidepresan ilaç kullandığı ifade edilmektedir. Üstesinden gelemediğimiz çok şeyi çözmek yerine görmezden gelmeye veya ilaç takviyesiyle çözmeye çalışıyoruz. Yargılamadan, sorgulamadan sadece anlamak maksadıyla yapılan dinlemeler hayli zamandır yitiğimiz. Bir kimsenin bir derdini, bir sıkıntısını dinlemek sadece anlamaya yönelik bir karşılık bulabilse, nice sorunlar başlamadan bitebilir belki de. Çoğu kere daha konuşmanın başında verdiğimiz reaksiyon tepkiler, anlamadan yargılamalar ve akıl verip nasihat etmeler konuşmayı verimsiz kılabilmektedir. Evde, iş yerinde ve sosyal hayatta sohbet edebilmek, anlaşılabilmek için muhatap bulamayan çok insan için psikiyatri klinikleri, müracaat alanları haline geldi. Televizyon, internet ve sosyal paylaşım alanlarında pasif bir konumda sadece izleyerek zaman geçiren insanlar için muhabbetin de bir anlamı sanki kalmadı. Birebir sohbet edebilme imkanlarının olduğu durumlarda dahi teknolojiye gönül kaptırmak, dinlemek kültürümüzü elimizden aldı. Uzmanlar, teknolojik gelişmeler ne kadar ileri düzeye ulaşmış olsa dahi, yüz yüze yapılan eğitimin verdiği tadı ve etkiyi veremediğini tespit etmişler. Evet, insanız. Bir jest, bir mimik, samimiyetle kurulmuş bir cümle, bir tebessümle başlanan bir sohbetin etkisinin ne olabileceğini ancak yaşayanlar bilir. Anlamak için dinlemek gerekiyorsa, dinlemenin de devamı için anlamak gerekmez mi? Fikirden değil, fikirsiz olmaktan korkmalı. Gelin, dostlarımıza onları dinlemek için zaman verelim. Ön yargıdan uzak, anlamak maksadıyla kulak verelim muhataplarımıza. Kesmeden sözlerini, kaçırmayıp gözlerimizi, gönül verip dinleyelim birbirimizi. Nereden bilirsin? Şifadır bazen bir söz, ciladır gönüle tebessüm eden bir yüz.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 27 Zilkade 1447. Rumi takvime göre 1 Mayıs 1442. Arka sayfa. Günün konusu. İnsanı ihya, toplumu inşa eden ibadet. Hac. Hac içinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran, insanı ihya, toplumu inşa eden bir ibadettir. Hac diriliştir. Yüce Rabbimiz Allah Kabe'yi, Beytül Haram'ı insanlar için bir kıyam, bir diriliş vesilesi kıldı buyurmaktadır. Maide Suresi 97. ayet. Müminler hacda önce ihrama girer. İhram, günah ve haram olan her şeyi terk edip takva elbisesine bürünmektir. İhrama bürünen mümin, haccın farzını eda etmek üzere Arafat'a çıkar. Arafat, kötülüklerin ayaklar altına alındığı, insani ve vicdani değerlerin dünyaya ilan edildiği yerdir. Haccın bir diğer farzı ise ziyaret tavafıdır. Tavaf, yeryüzünün ilk evi Kabe'yi kalbimizin hizasını alarak onun etrafında 7 defa dönmektir. Tavaf, hayatımızı Rabbimizin koyduğu ölçülere göre yaşama bilincini gönüllerimize işler. Tavaftan sonra müminleri say beklemektedir. Say, bir arayış ve çabadır. Say, toplum için koşturmamız gerektiğini bize hatırlatır. Bu bilinç ve çaba içinde yapılan hac, dünyada huzur ve mutluluğa, ahirette ise cennete vesile olacaktır. Bir hadis. Yaşlı

0: küçüğün, zayıfın, düşkünün ve kadının cihadı hac ve umre yapmaktır. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Herkese hayırlı günler dilerim efendim. Ben Mürşit Ekmel Aybek, Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programıyla tekrar karşınızdayız. Evet, bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde çocuğun davranışı çoğu zaman kelimelerle ifade

edemediği duyguların taşıyıcısıdır demiştik. Bugün ise bu davranışlara bizim nasıl karşılık vereceğimizi ve en önemlisi kendi duygularımızı nasıl düzenlememiz gerektiğini konuşacağız. Çünkü çocuk duygusunu yönetebilmeyi, duygusunu düzenleyebilen bir yetişkinden öğrenir. Ebeveynin duygusu çocuğa nasıl bulaşır diyerek başlayalım efendim. Bir çocuğun ağlamasında, öfkesinde, kaygısında çoğu zaman yetişkinin duygusunun izi vardır aslında. Bizim sesimizin tonu, nefesimizin ritmi, hatta yüzümüzdeki ifade, hepsi çocuğun iç dünyasına doğrudan geçer. Yani çocuk sadece sözümüzü duymaz, kalbimizin ritmini de duyar. Bu yüzden bugün şunu soruyor olacağız: ben kendi duygumu nasıl düzenlemeliyim? Pek çok anne babadan benzer cümleler duyarız. Çocuğum ağlayınca içim daralıyor. Çocuğum bağırınca ben de ona tepki veriyorum. Çocuğum öfkelenince dayanamıyor, ben de öfkeleniyorum. Peki neden? Çoğu zaman ebeveyn çocuğun davranışını bir duygu ifadesi olarak değil, bir saygısızlık, kontrol kaybı ya da kendisine yönelmiş bir tehdit olarak algılar. Çocuk bağırdığında ebeveyn bunu "bana karşı geliyor, sözümü dinlemiyor, otoritem sarsılıyor" şeklinde yorumlayabilir. Bu algı ebeveyni daha sert bir dil kullanmaya ve durumu hızlıca bastırmaya iter. Oysa çocuğun bağırması çoğunlukla bir meydan okuma değil, taşan bir duygunun sadece bir dışa vurumudur. Ancak ebeveyn kendi iç dünyasında bu davranışı tehdit olarak algıladığında, bedeni ve duyguları da alarma geçer. Böylece çocuk sakinleşmeden önce ebeveynin sinir sistemi harekete geçer. Bir diğer önemli neden ise şu diyebiliriz: çocuğun duyguları, ebeveynin kendi bastırılmış ya da düzenlemekte zorlandığı duygularını tetikler. Çocuğun ağlaması, ebeveynin geçmişte yalnız kaldığı bir anıyı, öfkesi, ebeveynin kendi öfkesine izin verilmediği dönemleri hatırlatabilir. Bu durumda ebeveyn, çocuğun duygusuna değil, kendi içindeki eski bir yaraya tepki verir aslında. Ayrıca yorgunluk, zihinsel yük, günlük stres ve iyi ebeveyn olmalıyım baskısı ve kontrol ihtiyacı da tetiklenmeyi artıran en önemli faktörler arasındadır. Ama pedagojik açıdan baktığımızda şunu söyleyebiliriz: ebeveyn çocuğun duygusunu regüle edemediği anlarda aslında kendi duygu düzenleme sınırına çarpar. Bu yüzden çocuk sakinleşmeden önce ebeveynin sakinleşmeye ihtiyacı vardır. Çocuk bağırdığında asıl soru şudur: bu davranış bana ne yapıyor değil, çocuğum hangi duygunun içinde ve ben ona burada nasıl eşlik edebilirim, nasıl yardımcı olabilirim? Ebeveyn sakin kaldığında çocuk da zamanla sakinleşmeyi öğrenir. Çünkü çocuk duygusunu değil, ebeveynin verdiği karşılığı model alır. Çünkü çocuğun davranışı çoğu zaman bizim içimizdeki eski bir duyguyu tetikler. Duyduğumuz öfke aslında bugüne ait değildir. Belki kendi çocukluğumuzdan gelen bir kırgınlığı, belki yorgunluğun ağırlığını, belki de yetişememe kaygısını harekete geçiriyordur. Yani aslında çocuk bizi kızdırmaz. Çocuk bizi yüzleştirir. Kendimizle yüzleştirir. Peki, böyle durumlarda ne yapacağız? Böyle durumlarda duygu düzenleme adımlarına ihtiyacımız var. Ve şimdi bunun ilk adımını konuşalım. Bunun ilk adımı nefes. Çünkü nefes duygunun kapısıdır. Çocuğumuz bağırdığında biz hızlı nefes alırsak bedenimiz alarm haline geçer. Ama bir kez, sadece bir kez derin bir nefes aldığımızda beyin sakinleşir, kalp yavaşlar. Duygunun bedenimize hakimiyet kurması

dur deriz. Ve ikinci adımımız, mesafe. Bazen çocuğun davranışı o kadar yoğun gelir ki hemen tepki vermek isteriz. Fakat duyguyu düzenlemek için küçük bir iç mesafe gerekir. Bu odadan, o ortamdan çıkmak değildir. Bu, duygunun içine düşmeden bir adım geri durmak demektir. O anda kendimize şu soruyu sormaktır. Şu anda benim duygum ne? Ve çocuğumun duygusu ne? Bu soruyu sorabildiğimiz anda reaksiyondan çıkıp regülasyona geçeriz. Yani o an artık bağıran bir çocuğa refleksle karşılık veren bir yetişkin değil, durabilen, duygusunu fark eden ve çocuğun ihtiyacına bilinçli şekilde eşlik edebilen bir ebeveyn haline geliriz. Çünkü bu soruyu sormak, otomatik tepkiden bilinçli farkındalığa geçmek demektir. Artık yalnızca çocuğun davranışına refleksle karşılık vermeyiz, kendi iç dünyamıza da bakmaya başlarız. Bu esnada bedenimizdeki alarm hali yavaşlar, sinir sistemi tehditten ilişkiye doğru yön değiştirir. Reaksiyon halindeki ebeveyn, geçmiş ebeveynlerinin ve yoğun duygularının etkisiyle hareket eder. Regülasyona geçtiğimizde ise dururuz, fark ederiz ve seçme hakkımız yeniden ortaya çıkar. Şu an ne oluyor? Şu anda ne yapmalıyım diye sorabilmek, duygunun bizi yönetmesini değil, bizim duyguyla temasa geçmemizi sağlar. Bu küçük duraklama çocuğun da sinir sistemine şu mesajı verir. Buradasın, güvendesin ve bu duyguyu birlikte taşıyabiliriz, bu sorunu birlikte çözebiliriz. Pedagojik olarak bu an çok kıymetlidir. Çünkü çocuk en çok bu anlarda öğrenir. Karşısındaki bağıran bir yetişkin değil, kendini tutabilen, düşünebilen ve duygusunu düzenleyebilen bir yetişkindir. Kısacası şu anda benim duygum ne ve çocuğumun duygusu ne? Bu soruları sorabildiğimiz an kontrolü çocuktan almak değil, ilişkiyi yeniden kurmak için kapı aralanmış olur. Ve gelelim üçüncü adıma. Niyet. Biz çoğu zaman davranışı düzeltmek için konuşuruz. Ama çocuk düzeltilme niyetini fark ettiğinde savunmaya geçer. Yani bu düzeltme niyetini çocuk kendine müdahale olarak görür ve karşı tepki verir. Bu yüzden niyetimizi şöyle değiştirebiliriz. Şu anda çocuğuma zarar vermek için değil, ona destek olmak, onu anlamak için konuşacağım. Bu niyet sesimizin tonunu bile değiştirir. O sertlik, kaygı, endişe gider, yerine kararlılık ve şefkat birlikte gelir. Evet, şimdi de gerçek hayattan bir örneğe bakalım. Çocuk öfkeyle ağlar, bağırır. Anne veya baba gerilir. Yeter artık, susmanı istiyorum diye bir tepki verebilir. Çocuk da ya duygusunu bastırarak susar, ya da daha da öfkelenir. Ve o an iki tarafında duyguları birbirine karışır. Peki böyle bir sahnede çocuğun ihtiyacı nedir? Beni sakinleştir, yanımda ol. Bu duygu bana ağır geldi. Peki ebeveynin ihtiyacı? Biraz nefes alayım, kendimi toparlayayım. Yani her ikisi de düzenlemeye ihtiyaç duyar. Ve yetişkin, biraz önce bahsettiğimiz adımları sergileyip kendi nefesini düzenlediğinde çocuk da anne ve babanın ritmine uyumlanmaya başlar. Şunu daima hatırlayalım. Ebeveynin sesi çocuğun iç sesi olur. Biz çocuğumuza bağırdığımızda çocuğun zihninde şu kayıt oluşur. Ben yanlışım. Ben yetersizim. Ben beceriksizim. Buna çocuk kalben inanmaya başlar. Ama biz sakin ve kararlı bir tonla konuştuğumuzda çocuk şunu duyar. Zorlanıyorum ama kendimi güvende hissediyorum.

0: Bu süreci şu 4 adımla özetleyebiliriz. Çocuğun davranışını anlamak ve süreci sağlıklı sürdürebilmek için 4 temel ilke. Birincisi, önce nefes, sonra söz. İkincisi, önce mesafe, sonra davranış. Üçüncüsü, önce anlama, sonra çözüm. Dördüncüsü, önce sakinlik, sonra rehberlik. Bu 4 ilke aile içindeki pek çok çatışmayı daha başlamadan bitirir. Çocuklar bazen söylediklerimizi tam olarak anlayamaz. Ama hissettiğimizi anında hissederler. Bilim buna ayna nöron sistemi der. Yani çocuk yetişkinin duygusunun bir yansımasıdır. Bu yüzden şunu sakince söyleyebiliriz. Ben sakinleşirsem çocuğum da sakinleşir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, geldik bugünkü programımızın sonuna. Bugün şunları konuştuk. Çocuğun duygusunu düzenleyen şey yetişkinin duygusal zemini ve iç ritmidir. Biz kendi duygumuzu düzenlediğimizde çocuk da kendi duygusunu düzenlemeyi öğrenir. Bir sonraki bölümde şu sorunun cevabını arayacağız. Ebeveynin davranışı çocuğun kişilik gelişimini nasıl şekillendirir? Küçük adımlar büyük bağlara dönüşmesi devam etsin dileğiyle Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Hayırlı akşamlar. Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Mutlu günler. Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le baş başa görüştü ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına katıldı. İki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki dönemi Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 9 yıl aradan sonra bir kez daha Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. Liderlerden gelen ilk açıklamalar ılımlı ve işbirliğini artırmaya yönelik oldu. Xi Jinping, sorunlara birlikte yanıt vermeliyiz dedi. Trump ise birlikte harika bir geleceğimiz olacak ifadesini kullandı. Öte yandan ABD ve Çin, İran'ın nükleer silah sahibi olamayacağı konusunda anlaştı. Beyaz Saray, İran asla nükleere sahip olmayacak. Trump ve Xi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda da hemfikir dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında gerilim bir türlü bitmek bilmiyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan ya anlaşma ya yıkım mesajı gelirken Tahran cephesi her türlü saldırıya hazırız çıkışında bulundu. Gizli raporlarsa İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ayakta olduğunu ortaya koydu. Ateşkese rağmen Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.744'e yükseldi. İsrail ablukası yüzünden Gazze'de insani kriz derinleşirken ağır yıkımın arasında Gazze'li çocukların eğitim görebilmesi için de büyük bir mücadele var. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen 12. Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansı'na katıldı. Konuşmasında insanlığı İslam'ın izzetiyle buluşturmak, ecdadımızın en önemli gayesi olmuştur ifadelerini kullanan Başkan Arpaguş, milyonlarca Müslümanın Türkiye Cumhuriyeti'ni bir umut ülkesi olarak gördüğünü ifade etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi dışında yurt genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacak, doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 24, İstanbul 17, İzmir 23, Antalya 22, Eskişehir 23, Trabzon 23, Erzurum 19, Diyarbakır 27, Şanlıurfa 29 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 40, Medine 42, Kudüs 28, Lefkoşa 25, Gümülcine 23, Saraybosna 19 derece.
2: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan İlker Uykal.
1: Diyanet Radyo'dan gönül dolusu hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Akşamın bereketini, huzurunu ve güzel muhabbetini birlikte paylaşmak üzere mikrofon başındayım. Ben İlker Uykal. Hayırlı akşamlar başladı. Günün yorgunluğunu geride bırakıp biraz soluklanmak isteyenler buraya gelsin lütfen. Güzel sözlerle gönlü dinlendirmek isteyenler buraya gelsin lütfen. Hayatın içinden sıcak başlıkları ve gönlümüze dokunan eserleri birlikte paylaşmak için biz buradayız. Ve önümüzde keyifli bir zaman dilimi var. İster yolda ister evinizde akşam telaşını sürdürüyor olun, ister günün muhasebesini yaparken bize kulak verin. Bu akşam da aynı frekansta, aynı gönül ikliminde buluşuyoruz sizlerle. Akşamın hayrını birlikte çoğaltmak üzere mikrofon başındayım. Diyanet Radyo'da hayırlı akşamlar başladı.

0: Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Türkiye'nin dört bir yanında şehir şehir, ilçe ilçe ve hatta dünyanın neresinde olursanız olun şu anda aynı sesin, aynı gönül ikliminin altında buluşuyoruz Diyanet Radyo'da. Evinde dinleyen de burada, yolda olan da, gurbetten kulağını memlekete çeviren de burada. Bu akşamın huzurunu bizimle paylaşan da tabii ki burada. Türkiye'den dünyanın dört bir yanına uzanan kocaman bir gönül köprüsü kuruyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere bin selam gönderiyoruz Diyanet Radyo'da. Mesafeler uzak olabilir ama gönüller her zaman birbirine yakındır. Dolayısıyla radyonuzda en güzel eserleri ve en güzel sesleri duymaya devam edeceksiniz. Güvenle dinleyin.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da yalnız değiliz, bunu biliyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz var çünkü sizler de bu programın tam içindesiniz. Hayırlı akşamlar. Sadece bizim anlattığımız değil, birlikte güzelleştirdiğimiz bir buluşma. Radyomuzun kapısı da gönlümüzde sizlere açık. Bulunduğunuz yerden selamlarınızı iletirsiniz bize, dualarınızı gönderirsiniz. Biz buradan okuruz ve bu etkileşim daha da büyür gider. Dolayısıyla bu akşamın bereketine siz de sesinizle, mesajlarınızla daha doğrusu ortak olabilirsiniz. Çünkü biz biliyoruz ki en güzel programlar dinleyicisinin de içinde olduğu programlardır. Yolda olanlar var, hali hazırda eve ulaşamayanlar var. Özellikle de trafikte olanlar, yolda bize eşlik eden kıymetli dinleyicilerimiz, sizlere özel bir selam vermek gerekir. Çünkü iş çıkışının yoğunluğunu az çok tahmin edebiliyoruz. Korna sesleri var, bitmek bilmeyen ışıklar var, moral, motivasyon yerlere düşebilir. İşte şu an ihtiyaç duyduğumuz şey güzel bir ses, güzel bir eser, güzel bir radyo. Önemli olan hızlı varmak değil biliyorsunuz, hayırla ve sağlıkla ulaşabilmek gideceğimiz yere. Direksiyon başındaysanız sakin oluyoruz, takip mesafesini her zaman olduğu gibi söylüyoruz, koruyoruz. Aceleyi değil tedbiri tercih ediyoruz. Çünkü her zaman şunu biliyoruz ki bu yolculuğun sonunda sizi bekleyen sevdikleriniz var. Diyanet Radyo olarak yol arkadaşlığımız sürüyor elbette. Biz buradayız, güzel sözle, hoş sohbetle yayındayız, radyodayız. Yüreğinize dokunan eserlerle sizlere eşlik ediyoruz. Rabbim yolunuzu açık, yolculuğunuzu da güvenli eylesin. Hayırlı yolculuklar diliyoruz sizlere.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız

getireceğiz. İstanbul'dan Ali Bey, ablam Esra ve eşi Mehmet için sıradaki ilahiyi istiyorum demiş. Ve Kahramanmaraş'tan Ünal Bey yazmış, kızı, damadı ve torunları için istiyor yine sıradaki eseri. Bir başka mesaj Kahramanmaraş'tan Ali Işık, bir eser istemiş. Tüm dinleyicilere armağan etmiş, teşekkür ediyoruz. Varlığınızı görmek, hissetmek bizim için gayet güzel. Sabah oldu kalkmaz mısın diye bir eser istiyor bir dinleyicimiz Ahmet Bey. Bunu da yine notlarımızın arasına aldık. Devam ediyoruz. Hızlıca hem sizlerin isimleriyle selamlarınızı iletelim, hem de eserlerinizi, isteklerinizi not alalım. Kayseri'den selamlarını ileten bir dinleyicimiz Emin Bey. Tüm Diyanet dinleyicilerine armağan etmiş sıradaki eseri. Böyle mesajlarınız geliyor. Bizlere güzel dileklerinizi ifade ediyorsunuz, aktarıyorsunuz ve ne oluyor? Program daha da güzel hale geliyor. Daha da böyle kendinizden bir şeyler hissettiğiniz bir program haline gelmiyor mu? Mesaj yazmayanlar için söylemiyorum tabii ki. Onlar da yine güzel eserlerle moral buluyorlar. Akşamın bereketini ve huzurunu bizlerle birlikte yaşıyorlar. Herkese selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz.

Diyanet Radyo'dasınız. İlk yarım saati geride bıraktık. 18.32 saatlerimiz. Okuldan dönen kıymetli öğrencilerimiz var, evlatlarımız. Onlar bizler için çok özel.

Güzel değil mi? Sizlere gönülden selamlarımızı ve zihin açıklığı dileklerimizi iletmemiz lazım. Özellikle sınavlara hazırlanan gençler, iki önemli sınav var. Liseyi bitirecekler için üniversite sınavı, ortaokuldan liseye geçecekler için de LGS, liselere geçiş sınavı. Artık son bir aya girildi. Ortaokuldan liseye geçiş heyecanı, sınav stresini de tabii beraberinde getiriyor. Beklentiler var. Anne babalar tarafından çocuklarımızın da yorgunluğunu gözlerinden okumak mümkün. Onların omuzlarındaki yükün ben farkındayım. Ama şunu unutmamak lazım, bu zorlu süreç sonsuza kadar sürmeyecek, az kaldı. Emek verdiğiniz her gün sizi hedefinize biraz daha yaklaştırıyor. Tabii burada çocuklarımıza söylerken anne babalarımıza da bunu iletmek durumundayız. Neden? Çünkü çocukların moralini yüksek tutmak, onların motivasyonlarını yüksek tutmak anne babaların elinde. Onların dualarıyla, öğretmenlerin emeğiyle ve çocuklarımızın gayretiyle inşallah güzel sonuçlar alınacak. Ve elbette üniversite sınavına hazırlanan genç kardeşlerimiz var. Sizler de uzun bir maratonun son virajında bulunuyorsunuz. Sizler de yoruldunuz biliyoruz. Ama en güzel sonuçlar bazen o vazgeçilmeyen, kararlılıkla atılan adımlardan sonra gelir. Sizlerin de kaleminiz güçlü olsun, zihniniz berrak olsun. Ve tabii ki gönlünüzden de huzuru eksik etmeyin. Başarı emekle birlikte geliyor. Sizlere de zihin açıklığı diliyoruz. Diyanet Radyo'da böyle güzel duaları, temennileri bulabilirsiniz. Her zaman. O yüzden güvenle dinleyebilirsiniz.

Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinliyorsunuz, mesajlarınızla bizlere destek oluyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Kevser Hanım Bornova'dan yazmış. Kimimiz Allah korkusundan, kimimiz Allah muhabbetinden. Leyla olduk, Mecnun olduk. Hayat biraz masal, biraz gerçekmiş. Mevla sonumuzu hayır eylesin demiş. Hayır da şerde, tabii ki ondan diyoruz. Bazen şer bildiklerimiz hayır, bazen hayır bildiklerimiz de şer olur malumunuz. Dolayısıyla her şeyin en iyisini Rabbimiz bilir. Ve bir başka merkez, Konya'dan gelen bir mesajımız. Sıradaki eseri tüm Diyanet Radyo dinleyenlerine ve çalışanlarına hediye etmiş Yasin Bey. Teşekkür ediyoruz mesajı için, sağ olsun. Bir teknik sorundan bahsetmiş, onu da hemen iletiyoruz yetkili arkadaşlarımıza. Bir baksınlar bakalım yayınla alakalı ne varmış Konya merkezde. Ankara'dan Mehmet Yaman hayırlı yayınlar dilemiş. Filistin ve Gazze için boykota devam diyor. Sıradaki eseri Batıkent'teki eşime, koca elindeki oğlum Bilal'e beraber yolculuk yaptım. Kızım Hilal'e istiyorum demiş. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz, sağ olsun, var olsun. Mesajlarınızda güzelleşen yayınımız devam ediyor. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin lütfen.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve VIP hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve VIP hattımız 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'dasınız. Akşamın bereketini, huzurunu ve güzelliğini birlikte paylaşıyoruz sizlerle. Tabii mesajlarınız da geliyor aynı zamanda ve oradan da güzel dilekler, dualar var. Selamlarını ileten bir dinleyicimiz var. Erdem Bey Kartal'dan eve gidiyormuş ve bir eser istemiş. Herkes eve gitme yolunda o telaşı yaşıyor şu anda. Unutmayalım, evde sizi huzur bekliyor. Çünkü nedir ev? Bir huzur adasıdır. Güvenli sığınılacak limandır. Öyle biliyoruz. Çünkü evde sizi o sıcaklığı hiçbir yerde bulamayacağınız o sevgi bekliyor. Dolayısıyla ihmal etmeyin. Evet, yine mesajlar gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'tan Emine Hanım. Yemek yapıyormuş şu anda. Ne yemek yaptığını söylemeyelim. Mutfak ekibinden gelen bir mesaj. Şimdi canı çekenler olur, yapamayanlar vardır. Dolayısıyla size afiyet olsun. Afiyetle yiyiniz. Sağlık ve afiyet diliyoruz. Fransa'dan gelen bir mesaj var. Emine Hanım. Uzun zaman

Mesaj yazamadığı için bile kusura bakmayınız demiş. Estağfurullah, ne demek, olur mu? Siz yeter ki düşünün, o bize yeter. Ve hem kızı hem de damadı için bir eser istemiş Rümeysa ve Nuri Can. Biz de onlara hediye edelim. Diyanet Radyo'dasınız, güvenle dinleyin.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 8090.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
3: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız

0: 0533 013 80 90.
1: Diyanet Radyo'da hayırlı akşamlar programında bir saati geride bırakırken küçük bir hava durumu hatırlatması yapabiliriz. Çünkü hali hazırda eve dönüşler devam ediyor. Yollardasınız. Yarın için planlar yapılacak belki ama hava durumuna dikkat edelim. Havaya dikkat edelim. Çünkü Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağış var. Tam 42 il için sarı kodlu uyarı verilmiş durumda. Bahar yağmuru elbette berekettir. Hep bunu söylüyoruz. Ama zaman zaman tedbirli olmak da gerekiyor değil mi? Sel riski var, ani su baskınları söz konusu, dolu ve yer yer kuvvetli rüzgar, hatta hortum ihtimalinden bile bahsediyor meteoroloji uzmanları. Dolayısıyla özellikle trafikte olanlar hız ve takip mesafesine daha fazla özen göstermeli. Yine açık alanda bulunanlar da meteorolojinin uyarılarını takip etmeli. Tedbir bizden diyoruz, takdir Allah'tan. Aman dikkat diyelim, hem kendimizi hem de sevdiklerimizi bu manada koruyalım. Eserlerinizi istemeye devam ediyorsunuz, onları takip ediyoruz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor, onları da yine paylaşmaya devam edeceğiz. Diyanet Radyo'dasınız, birbirinden güzel eserlerle mikrofon başındayız.

Yeni saatimizden herkese merhaba, hayırlı akşamlar diliyoruz. Diyanet Radyo'da günün yükünü omuzlayan kıymetli dinleyicilerimiz, ağır işlerin kahramanları, masa başında emek veren beyaz yakalılar, sahada alın teri döken mavi önlüklüler, üretimin, hizmetin, hayatın her alanında gayret gösteren güzel insanlar, herkese gönülden selamlarımızı iletiyoruz bu yeni saatin başında. Her emeğin kıymetli olduğunu biliyoruz. Her işin hakkıyla yapıldığında çok değerli olduğunun farkındayız. Zaten hayatı ayakta tutan da tam olarak bu değil mi? Bu samimi gayret. Kimi bilgisayar başında çözüm üretir belki, kimi atölyede, fabrikada, sahada, dükkanda, ama herkesin ortak noktası emek ve alın teri. O yüzden işleriniz rast gitsin, emeğiniz bereketli olsun, yorgunluğunuz huzura dönüşsün. Rabbim kolaylık versin diyoruz sizlere. Mesajlarınız gelmeye devam ediyor bir taraftan da. Evet, Sivas'tan gelen bir mesajımız var. Yaşar Bey, sıradaki eseri tüm dinleyenlere ve arkadaşları Ümit Karadağ, Oğuz Ünsal'a armağan ediyormuş. Teşekkür ederiz kendisine, sağ olsun. Evet, gördüğünüz gibi mesaj kutusu da doluyor bir taraftan. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından mesajlar gelmeye devam ediyor. Sağ olun, bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Biz de akşamın huzurunu hep birlikte paylaşıyoruz.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp ve Bip hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp ve Bip hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet, günün yükünü omuzlayanlarda evin tabii gizli kahramanları var. Onları unutmayalım. Onları da mutlaka hatırlamamız gerekir. Mutfakta bir yandan yemeği karıştırıyorsunuz. Bir yandan şunu da yetiştireyim diye uğraşıyorsunuz. Kıymetli dinleyicilerimiz, sizleri unutmadık elbette. Sizleri gönülden selamlıyoruz. Mutfak ekibinin her zaman ayrı bir yeri var kalbimizde, gönlümüzde. Dolayısıyla önceliğimiz her zaman sizlerin güzel dilekleri olacaktır. Belki ocakta yemek var, belki çayı demliyorsunuz, belki sofranın son dokunuşları yapılıyor. Evin en sıcak köşesinde en güzel emeklerden biri şu an sizlerin ellerinde şekilleniyor. Bunu biliyoruz. Şimdiden ellerinize sağlık diyelim. Rabbim sofralarınıza bereket versin, hanenize huzur nasip etsin. Biz de Diyanet Radyo'da akşamınıza güzel bir ses, hoş bir nefes olmaya devam edelim.

Diyanet Radyo'dasınız. Üzerinde kendinin hakkı vardır, Rabbinin hakkı vardır, misafirinin hakkı vardır, ailenin hakkı vardır. O halde her hak sahibine hakkını ver. Peygamberimizin o hikmet dolu hatırlatması ne kadar kuşatıcı değil mi? Yarın Cuma hutbesinde bu hadis ışığında bir önemli konu var ki hepimizin dikkatini çekmesi gereken bir konu. Bana kalırsa aslında bu hadis bile bize hayatın dengesini öğretiyor. İnsan sadece çalışmak için, sadece yorulmak için ve sadece dünyalık telaşların içinde savrulmak adına yaşamıyor. Ruhumuzun Rabbi üzerinde hakkı var, bedenimizin dinlenmesi.

sevilmeye ihtiyacı var. Ailemizin ilgimize, sevgimize, varlığımıza ihtiyacı var. Özellikle aile. Hayatın en güvenli limanı, insanın ilk mektebi, sevginin en sahici adresi, öyle değil mi? Yoğun hayat temposunda bazen en yakınlarımızı en sona bırakabiliyoruz. Oysa güzel bir söz, içten bir teşekkür, birlikte geçirilen bir vakit, içilen bir çay, hal hatır sormak bile aile bağlarını güçlendiren kıymetli dokunuşlar, değil mi? Bugün hak sahiplerine gerçekten haklarını verebiliyor muyuz sorusunu da kendimize sorabiliriz. Çünkü huzurlu bir toplum hakkın gözetildiği huzurlu yuvalarda filizleniyor. Şimdiden cumanız mübarek olsun diyoruz. Diyanet Radyo'dasınız. Güvenle dinleyin.

Diyanet Radyo'dasınız. Adana'dan bir dinleyicimiz Sevda Hanım sıradaki eseri eşi Akif Bey'e ve tüm ilahi severlere armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Hemen notlarımızın arasına o isteği de yazdık. Bazı sabahlar olur ki uyanmakta çok zorlanabiliriz. Bazen gece geç yatmaktan kaynaklanabilir bu. Farklı sebepleri de olabilir ama normal şartlarda eğer sabah uyanmakta zorluk çekiyorsanız bunlardan bu gecikmeden ve bu zorlanmanın sebeplerinden birisi perdenin tamamen kapanmış olması olabilirmiş uzmanlara göre. Beynimiz uyanmak için sadece alarm sesine değil ama aynı zamanda ışığın o davetine de ihtiyaç duyuyor.

yormuş. Çünkü sabah olduğunda odaya süzülen o hafif gün ışığı var ya, beynimize şu mesajı veriyormuş: yeni gün başladı, artık uyanma vakti. Ama tabii perdeler sımsıkı kapalıysa işler biraz karışıyor. Bir tarafta alarm var, kalk diyor size. Diğer yanda karanlık, henüz gece, biraz daha uyuyabilirsin diyor. İnsan beyni de bu çelişkide zorlanıyormuş. Bir sistemin içerisinde kendimizi tabii ki şartlayabiliriz. Belli bir saatte kalkmak üzere ibadetini yapmak isteyenler için tabii ki bu biraz daha rahat ve biraz daha kolay olabiliyor. Zaten onlar kendi hayatlarını bir sistem içerisinde saatlerini ayarlıyorlar. Ama bunun dışında da sabah erken kalkmak isteyenlere böyle tavsiyeler veriyor uzmanlar. O zaman perdeyi tamamen kapatmayın. Uykunuzu bozmayacak kadar az ama sabah da bedeninizi nazikçe uyandıracak kadar yeterli bir ışığın içeri girmesine izin verin. Çünkü bazen güne enerjik başlamanın sırrı böyle küçük bir takım önlemlerle sağlanabilir. Ama biz ne diyoruz her şeyden önce? Güzel bir niyetle başlayacağız güne. Güzel bir duayla başlayacağız. Rabbim neylerse hayır eyler diyeceğiz ve hayır için yola çıkacağız. Sonra gerisi gelir, merak etmeyin. Diyanet Radyo'dasınız.

Yavaş yavaş programın sonuna doğru ilerliyoruz. Bazen bu mikrofondan dilimiz döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ve bu söylediğimiz her söz, her kelime hiç kimseyi kırmayan, insanlara moral aşılayan, motivasyonlarını yükselten bazı şeyler olsun istiyoruz. Ve zaman zaman da kelime kutumuza güzel kelimeleri bırakıyoruz, öyle değil mi? Ve bunlardan da böyle gayet güzel, olumlu dönüşler aldığımı da söylemeliyim. Güzel dilekleriniz için de teşekkür ediyorum. Bazen insanı yoran şey yapılan kötülükten çok insanın gösterdiği iyiliğin yanlış anlaşılması olabiliyor. Mesela birine anlayış gösterirsiniz, nasıl olsa ses çıkarmaz sanılıyor. Fedakarlık yaparsanız görevmiş gibi görülüyor. Nazik davranırsanız zayıflık zannedilebiliyor. Susarken bunu çaresizlik olarak gören birileri çıkabiliyor. İnsan iyiliğinin karşılığını alkışla beklemez tabii, ama hiç değilse doğru anlaşılmayı ister. Tabii şunu unutmamak lazım. İyi olmak, saf olmak değildir. Merhametli olmak, güçsüz olmak değildir. Güzel kalpli olmak, böyle olan insanlar her şeyi görmeyen değil, gördüğü halde kalbini karartmamayı seçen insanlardır. İşte zaten yüksek karakter de budur. Olgun insan da zaten budur. Belki sizler de bunu çok defa yaşamış olabilirsiniz. Bir arkadaşınız, sevdiğiniz için koştunuz. En çok ihtiyaç duyduğunuzdaysa kimseyi yanınızda bulamadınız. İyi niyetle sustunuz, sessiz kaldınız. Ama haksız sanıldınız. Yine de iyi insanlardan bu dünya vazgeçmez. Bunu bir kenarda tutalım. Çünkü iyilik her zaman gürültü çıkarmadan dünyayı sessizce güzelleştirebilir. O nedenle siz kalbinizi güzellikten yana tutmaya devam edin.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
0: Reklam.
3: Diyanet Radyo'da kimi zaman yolda yol arkadaşı oluyoruz, kimi zaman evlerinize misafir oluyoruz, kimi zaman da günün yorgunluğunu birkaç güzel sözle hafifletmeye çalışıyoruz. Bir akşamı daha birlikte güzelleştirdik kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün de hayırlı akşamlar diyerek gönülden gönüle ses olduk. Akşamın huzurunu, bereketini ve muhabbetini birlikte paylaştık. Bizlere kulak verdiğiniz, bu güzel akşamın bir parçası olduğunuz için her birinize gönülden teşekkür ediyoruz. Dileriz ki hanenizde huzur, sofranızda bereket, kalbinizde sükunet eksik olmasın. Bu akşam paylaştığımız güzel duygular gecenize de eşlik etsin. Ben İlker Uykal, Diyanet Radyo'dan hepinize hayırlı, huzurlu, bereketli bir gece diliyorum. Rabbim gönlünüzden geçen hayırlı dilekleri gerçeğe dönüştürsün. Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız, geceniz hayır olsun.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: canparelerimizi, helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.
1: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bir Mecelleden Dersler programı ile daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi El-emru bit-tasarrufi fi milkil gayri batilun kaidesi. Başkasının mülkünde tasarrufta bulunmaya dair verilen emir geçersizdir diyor kaide. Kaidenin metninde ifadesini bulan mülkten kasıt, kişinin sahip olduğu ve tasarruf yetkisinin bulunduğu her şeydir. Söz konusu mülk, fiziki varlığı olan, biriktirilip depolanabilen bir şey olabildiği gibi, bu niteliklere sahip olmayan, yani fiziki varlığı olmayan hak ve menfaatler türünden de olabilir. Buna göre, kaidenin metninden de anlaşılacağı üzere bir şahıs, diğerine bir başkasının mülkünde tasarrufta bulunmasını emretse, bu emir geçersizdir, dikkate alınmaz ve hukuki bir sonuç da doğurmaz. Batıl ve geçersiz olan bu emir ise bir anlamda istişare veya tavsiye niteliği taşıyor olması açısından emreden kişinin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Sorumluluk bizzat eylemi gerçekleştiren, emri yerine getiren memura aittir. Dolayısıyla bir şahıs diğerine falanca adamın malını al veya denize at veya elbisesini yırt ya da koyununu kes diye emretse, söz konusu şahıs da söylenenleri yapsa, bütün bunları tazmin etmesi gerekir. Emir veren kişinin tazmin yükümlülüğü yoktur, çünkü verdiği emir hükümsüz ve geçersizdir. Fakat bir şahıs diğer bir şahsa, bir şahsın malını itlaf etmesini emretse, kendisine emir verilen şahıs da bu malın başkasına ait olduğunu bilmeksizin, kendisine emreden kişiye ait olduğunu zannederek ve verilen emrin de geçerli olmasıyla söz konusu malı itlaf etse, bundan doğacak olan tazminatı emir verenden talep edebilir. Değerli dinleyenler, bu noktada şu hususa da dikkat çekmek gerekiyor. Verilen emrin batıl ve geçersiz sayılabilmesi için iki şart söz konusudur. Birincisi, emredilen şeyin mülkiyetinin başkasına ait olması. İkincisi, emreden kişinin, yani amirin, emir verdiği alanla ilgili velayet, yani yönetim yetkisinin olmaması gerekir. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir başka Mecelleden Dersler programında tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Reklam. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam. Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da.

Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Günün Duası.
1: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: yüzümü Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şerse sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz.

0: Yasin suresinin şifasını gönlümüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı.

saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da. Masal Karavanı az sonra.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Allah'ın yardımı ve suikastten kurtuluş. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti İsa'nın hikayesi Allah'ın inanan kullarına yardımıyla devam ediyor. Haham başı işini şansa bırakmak istemiyordu. Hazreti İsa'nın etrafından dağılmış bulunan insanların hatalarını anlayıp tekrar onun sohbetlerine katılması kaçınılmazdı. Böyle bir harekete asla izin vermeyecekti. Casuslarını bütün şehre yayarak Hazreti İsa'nın havarilerinden birisini görenlerin derhal yakalamalarını ve ondan Hazreti İsa'nın yerini öğrenmelerini emretti. Hazreti İsa Allah'ın bildirmesiyle öldürülmek üzere arandığını ve havarilerinden birisinin onu ihbar edeceğini öğrenmişti. Allah'ın takdirine razı olarak her zamanki gibi derslerine devam ediyordu. Havarilerini de tevhid inancını insanlara anlatmak için çeşitli ülkelere gitmek üzere görevlendirmişti. Bir akşam talebelerinden birisi ona sordu. Ey Allah'ın peygamberi, her birimizi bir şehre elçi olarak gitmek üzere görevlendirdin. Biz ne zaman bu görevlerimizi yerine getireceğiz? O gün geldiğinde bunu hepiniz öğreneceksiniz. Havarilerin reisi olan Simon Petrus, ey Allah'ın peygamberi, benim için herhangi bir şehir belirlemediniz. Ben ne yapacağım? Sen Kudüs'te kalacaksın. Allah'ın izniyle insanlar akın akın Allah'ın dinine girecekler. Sen onların işleriyle ilgileneceksin. Başka bir havari sordu. Ey Allah'ın peygamberi, ne zamana kadar bizim aramızda kalacaksın? Bunun gerçek zamanını ancak Allah bilir. Peki senden sonra insanlar kime tabi olsunlar? Söyledikleriyle davranışları birbirine uymayan insanlardan uzak dursunlar. İnsanları dünyadan soğutan ama kendisi dört elle sarılan, ahireti özler gibi görünen fakat

0: onun için hiçbir hazırlık yapmayan, mümkün olsa 1000 yıl yaşamaya istekli olan, zenginlere yaklaşan fakat fakirlerle beraber olmaktan huzursuz olan, başkasından bir şey alırken avuçlarını açan fakat fakirlere karşı avucunu sımsıkı yumup bir hurma çekirdeği dahi vermek istemeyen, bu gibi insanların ne kendilerine ne de başkalarına bir hayrı dokunmaz. Bunlardan uzak durun. Ey Allah'ın peygamberi, sen bir müjdeci olduğunu söyleyip senden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberden söz etmiştin. Bize son peygamberi ve onun arkadaşlarını anlatır mısın? Onların durumu neye benzer? O Allah'ın son elçisidir. Allah tarafından ahlakı övülmüş biridir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler. Onlar sadece Allah'ın rızasını gözetirler. Onlar namazlarını aksatmazlar. Yaptıkları secdenin eseri yüzlerinde görünür. Hazreti İsa'nın sözleri havarileri derinden etkiledi. Görmedikleri halde peygamberimize ve arkadaşlarına karşı derin bir hayranlık duydular. Hazreti İsa devam etti. Onların durumu bir ekine benzer. Bir ekin düşünün ki filiz verir, Allah onu güçlendirir, kalınlaştırır ve kendi sapları üzerinde durur. Çiftçiler ona hayranlıkla bakar. Havarilerden birisi, biz de son peygamberin arkadaşları gibi hayatımızın sonuna kadar sana bağlı kalacağız. Böyle olmasını ben de isterdim ama ne yazık ki içinizden birisi beni inkar edecek ve birisi de ihbar edip yerimizi bildirecek. Havariler bu söz üzerine hayretle birbirlerine baktılar. Hiç kimse ne kendisinden ne de bir başkasından böyle bir ihanet beklemiyordu. Sonra bazıları ihanet edecek kişi olmamak için Allah'a dua ettiler.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Dua Allah'ın ihsanıdır. Güç yetiremiyorsan lütuf Kâbesine uçup çaresizliğini çare kılana arz et. Çünkü ağlayıp inlemek güçlü bir sermayedir. Ey gaflet perdesiyle gözü kapanmış kişi, şu ayete iyi bak. Cenab-ı Hak bana dua ediniz ki kabul edeyim buyuruyor. Nimetlerine şükretmedikleri, hatta çok yanlış işler yaptıkları halde kullarına hak etmedikleri bağışlarda bulunan Rabbim. Ey büyükler büyüğü, senin bizim büyük günahlarımızı lütfunla affetmeye gücün yeter. Allah'ım, biz hırs ve şehvet yüzünden kendimizi yaktık, yandırdık. Böyle olmakla beraber dua etmesini ve mağfiret talep etmesini yine senden öğrendik. Başlangıçta bu duayı sen emrettin. Yoksa toprak ehli buna nasıl cüret ederdi? Ey bizi hayrete düşüren Rabbim, bize duayı emrettiğine göre duamızı kabul eyle.

her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: İnsan için zararlı olan ve faydasız 3 şey vardır. Biri kötü tabiatlı ve inatçı olmak, diğeri yalan söylemek, üçüncüsü de insanları küçük düşüren cimriliktir.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي

Radyo Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan.

Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim. Alemlerin Rabbine hamd ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulüne salat ederek hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum. Bu haftaki sohbetimizde son zamanlarda sıkça duyduğumuz kelimeler arasına giren İslamofobi kavramı üzerinde ve bu konu üzerinde durmaya gayret edeceğim. İslamofobi kelime anlamı olarak İslam korkusu demek. Müslümanlara ve İslam dinine karşı sürdürülegelen ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklanan bir durum. Müslümanlara karşı duyulan bir irrasyonel nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme gibi tanımlayabiliriz bu kavramı. İslamofobi, İslam korkusu, hatta İslam düşmanlığı derecesine varan bir korku. Aslında İslamofobi, Haçlı saldırılarının yeni adı diyebiliriz. Kültürel ırkçılığın çağdaş formu ya da Yahudi ve Hristiyanlığın İslam'dan üstün olduğu iddiasının yeni bir ifadesi. Batı medeniyeti mensupları Yahudilik ve Hristiyanlığın etkisi altında oldukları için İslam'ı ortak bir düşman olarak görüyorlar. Tabii ki bunda tarihe histerik bir yaklaşım sergilemelerinin etkisi büyük. Bunların en büyük tarihi histerisi, değerli kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu gibi asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yapan, uzun yıllar yenilmez armada kabul edilen bir cihan devletinin bakiyesi topraklarda yaşayan Müslümanların bir gün gelir atalarının yolundan gitme arzuları depreşir, bunu tarihi bir misyon olarak hedef haline getirirler korkusu. Bilindiği gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflaması ve Batı üzerindeki gücünü kaybetmesiyle Batı devletleri rövanş psikolojisi içerisinde hareket ettiler. İslam beldelerini sömürgeleştirdiler. Maddi manevi tahribatlar da yaptılar. Bu yönüyle meseleyi ele aldığımızda İslamofobinin yeni olmadığını görebiliriz. İslamofobinin tarihi köklerini Müslümanların İspanya'nın fethine kadar götürebiliriz. İslamofobinin tarihte iki sebebi olmuştur aziz kardeşlerim. Bunlardan birincisi Avrupa'nın tümüyle Müslüman Türkler tarafından fethedilip Osmanlı'ya katılma tehlikesi, diğeri ise İslam dininin evrensel bir din oluşu, fert ve toplum için kapsayıcı, tutarlı, şer'i ahlaki kurallarının bulunması ve bağlılarının, müntesiplerinin, müminlerin, benliklerinin bileşeni ve sadakatlerinin ana unsuru olmak istemesi. Ayrıca İslam'ın aynı temel inanca dayalı bir toplum oluşturma, yani bir ümmet bilinci oluşturma talebi de vardır. Ve en önemlisi de o sosyopolitik güç haline gelme konusunda diğer dinlerden farklı bir yapıya sahip olması. Ünlü Medeniyetler Çatışması kitabının yazarı Huntington ve özellikle George W. Bush döneminde Amerika'nın dış politikasının belirlenmesinde de etkili olmuş olan bu isim şöyle diyor: Batı için asıl problem İslami aşırılık değil, İslam'ın kendisidir. İslam farklı bir medeniyettir. İslam'ın müminleri de onun diğerlerinden üstün olduğuna ikna olmuş kimselerdir. Bir itirafta bulunuyor esasen. Fakat bu itirafı örneğin siyasi liderler yapmazlar. Siyasi liderler asıl sorun İslam değil, İslamcılık derler. Ama bunu oy kaygısı veya petrol endişesiyle söylerler. Katolik Hristiyan alemi, değerli kardeşlerim, her ne kadar 1962-1965 yılları arasında yaptıkları bir konsül var. Müslümanlara artık kendi dinlerince kafir denilemeyeceğini karara bağlamış olsalar da bu konsülde 16. Benediktus 12 Eylül 2006'da yaptığı bir konuşmada cihat kavramı ve İslamiyet'in getirdiği yenilikler ile ilgili sözlerinden

savaş halinde olmayı tercih etmişler. Batı'da yaşamış biri olarak şunu açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Batı ülkelerinde Müslüman algısı tamamen medya ve kasıtlı yapılan yayınlar kaynaklı. Yapılan yayınlarda bilinçli olarak İslam düşmanlığı yapılır ve Müslümanlar terörist olarak gösterilir. Danimarka'da lise ders kitabında her ne kadar her Müslüman terörist değilse de her terörist Müslümandır ifadesinin yer alması durumun vehametini ortaya koyan bir örnektir. Bunun sonucu olarak Amerika'da yapılan bir ankette değerli kardeşlerim Müslüman denilince aklınıza ilk ne geliyor sorusuna verilen cevaplar çok şaşırtıcı ve vahimdir. Kendilerine mikrofon uzatılanların verdikleri cevaplar yani Müslüman denilince aklına ne geliyor sorusuna şiddet, cihat, intihar bombacıları, 11 Eylül, burka giyen kadınlar, kadınlara baskı uygulayan erkekler, şeriat kanunlarından el kesme, rejim gibi uygulamalar şeklinde olmuş. Çok az kişi İslam deyince veya Müslüman deyince aklına Kur'an'ın, Mekke'nin, haccın, namazın geldiği cevabını vermiş. Batı'da yükselen İslamofobik dalgaları kırmak için Müslümanların mutlaka önlem almaları gerekir değerli kardeşlerim. Bu önlemler neler olabilir diye düşündüğümüzde öncelikle oluşan yanlı ve yanlış algıları kırmak için Müslümanlar hem kendi toplumlarını hem de Batı toplumlarını bilgilendirmek maksadıyla hem görsel, işitsel hem de yazılı medyayı ilgili dillerde etkin bir şekilde kullanmaları diyebiliriz. Ayrıca Müslüman toplumların eğitim ve sosyoekonomik seviyelerini yükseltmeleri, teknolojiyi kullanma oranlarını artırmaları da gerekir. Müslümanların zaten özünde var olan birlikte yaşama kuralları anlamına gelen adab-ı muaşeret, beşeri insani ilişkileri en üst seviyeye çıkartarak riayet etmeleri de mutlaka sağlanmalıdır. Siyaset ve toplum yönetimi hususunda şeffaflık, hakkaniyet ölçülerine riayet etmek, diktatörlük ve krallık ile yönetilen ülkelerde bu yönetimlerin yerini İslam ahlakını ve dünya görüşünü esas alan yönetimlere bırakmaları da önemli bir tedbir olacaktır. Zira aşırı otoriter, tutarsız, sabırsız, çatışmacı, kapalı, hesap vermeyen, zalim ve çevreye duyarsız Müslüman toplumlar Batı'da İslamofobiyi körüklemek isteyenlerin değirmenlerine su taşımaktadırlar. İslam ülkelerinde yaşayan azınlık dini gruplara gerekli hassasiyetlerin gösterilip din özgürlüklerinin artırılması, İslam'ı tehdit eder yaklaşımının bir kenara bırakılması ve onlara gerekli din özgürlüklerinin verilmesi yine bu tedbirler arasında sayılacak maddelerdendir. Bu sayılanlar değerli kardeşlerim zaten bizim özümüzde, bizim kültürümüzde ve tarihimizde var olan hususlardır. O halde sadece özümüze dönmemiz, İslam'ın ve Müslümanların izzet ve şereflerinin yükselmesi, İslamofobik dalgaların kırılması için kafi gelecektir diye düşünüyorum. Değerli kardeşlerim, sohbetimi bir dua ile bitirmek istiyorum. Allah'ım, kalpleri evirip çeviren sensin. Dünyanın dört bir yanında İslam'a karşı kin, korku ve ön yargıyla bakan gönülleri hakikate, adalete ve merhamete aç. Cehaletten doğan düşmanlıkları ilimle, nefretten beslenen dilleri hikmetle sustur. İnsanlara İslam'ın rahmet, emniyet, adalet ve insanlık dini olduğunu doğru şekilde görmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, bizleri sözleriyle, ahlaklarıyla, ilimleriyle ve güzel örneklikleriyle dinini temsil eden kullarından eyle. Bizi öfke ile değil, hikmetle konuşan, ayrıştıran değil, gönül kazanan, kıran değil, onaran insanlardan olmayı nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.

hüsn-i dindir dedi Şah-ı Mani. Terki la yelzemu mala yani. O mana sultanı Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz, lüzumsuz ve boş söz söylemeyi terk etmek dinin güzelliğidir buyurdu.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her pazartesi saat 21'de Diyanet Radyo'da. İste dinle, az sonra. Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verilmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan Yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090. İste dinle başlıyor.

var. Ben Erzurum'dan Esnaf. Sıradaki Ezgi'yi canım babam Kerim Eriz için istiyorum. Babacığım seni çok seviyorum. Şimdiden teşekkür ederim.

Hayırlı akşamlar diyen radyo dinleyicileri. Şu anda sizleri güzel bir Antakya Cuma gecesi selasıyla karşılıyorum. Rabbim şu Cuma geceleri yüzü suyu hürmetine memleketimizdeki bütün insanlarımıza, dünyadaki bütün Müslümanlara, hastalarına, şifa dertlerine deva, borçlarına eda versin inşallah. Sağlık, hayırlı, uzun ömürler versin inşallah. Darda kalmışların sıkıntılarını gidersin. Uyan ey gözlerim uyan ilahisini dinlemek istiyorum. Bu ilahi bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine ve sevgili eşim Emine Hanım'a armağan etmek istiyorum. Bugün aldığımız güzel bir haber de bu gecemizin mutluluğuna inşallah bir yoldaşlık etsin. Oğlumuz bugün yüksek lisans sınavını başarıyla verdi inşallah.

çiçeklerle hoş geçin. Al incitme gönül, bir küçük meyve için. Dal incitme gönül, konuşmak bize mahsus. Olsa da bir güzel süz, ya hayır de ya da sus. Dil incitme gönül, sevmekten geri kalma. Yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma. Gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine. Karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 8090.
1: İyi akşamlar Cennet Radyo. Ben İslam. Sizi Ankara'dan arıyorum. 4 yaşındayım ve ben Kur'an'a geçtim. Şu an 7. sayfadayım. Kur'an'ı bana annem öğretiyor. Canım annem için.

Hayırlı akşamlar. Ben Adil Kerem, Elazığ'dan 6 yaşındayım. Hüseyin İpek'in Senden Doğdu ikinci halkı söylemenizi istiyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ankara'dan yayına katılıyorum. Eşref Ziya'dan Bir Gün Gelir ezgisini çok sevdiğim canım yeğenim Arda için istiyorum. Çalabilirseniz sevinirim. Herkese iyi dinlemeler.

0: dinleyicileri. Canım kızım için ve damadım için kardan aydınlık ilahisini istiyorum ve eşim için.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Diyanet Radyo dinleyenleri, kardan aydınlık ilahisini İstanbul'daki ve Tarsus'taki torunlarım için, canım kızım için, damadım için ve özellikle de eşim Çiçek Hanım için istiyorum.

anam, mektubun geldi. Bugün Haziran. Kimselere gösteremediğim ak saçlarının kıvrımlarından haberim geldi. İki damla gözyaşın sarı kağıtta. Çok bakarsın yağmur yağında, ıslak ve buğulu camların ardından bilirim. Bilirim acı nasıl da toprak olur, oturur adam yüreğine. Ne var yani işte, iyiyim diyorum ya, inan olsun iyiyim anne. İnsan gerçekten iyi oluyor iyiyim dedikçe. Bak, bak üzülme, yazıyorum bir daha. Ne olur üzülme, üzülmüyor analar. Oğulları üzülme dedikçe. Üzülmüyor analar, oğulları üzülme dedikçe.

Selamun aleyküm Diyanet Radyo. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Ben Ankara'dan Yusuf. Tüm Diyanet personeli ve Diyanet Radyo için Mehmet Kemiksiz Üstadımızdan uygun gördüğünüz bir eseri istirham ediyorum. Hayırlı yayınlar.

herkese iyi akşamlar. Ben Ankara'dan Necip Berah. Onlar Öndeler adlı ilahiyi kuzenim için istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim. İyi akşamlar, hayırlı dinlemeler.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
2: Kıymetli hocam, mucize ile büyü arasında ne fark vardır? Bazıları büyü ile mucizeyi birbirine benzetmekte ve ikisini aynı kategoride görmektedirler. Hatta antropoloji kitaplarında dinle büyü aynı başlık altında işlenmektedir. Bu ikisi arasında temel bir farklılık yok mudur?
3: Evet. Ne yazık ki eskiden olduğu gibi modern zamanlarda da bazı kimseler bu ikisini birbirine karıştırmaktadırlar. Eskiden müşrikler ve inkarcılar peygamberlerin mucizelerini itibarsızlaştırmak için büyü olduğu iddiasına sarılmışlardı. Bugün ise din karşıtları bırakın mucizeyi, dinin kendisini büyü saymak gibi bir yanlışa imza atmaktadırlar. Halbuki kaynak ve mahiyet itibarıyla büyü ile mucize birbirinden tamamen farklıdır.
2: Bunu biraz açabilir misiniz?
3: Büyü, gizli metotlar uygulanarak olağanüstü güçlerden yararlandığını iddia eden kişilerin kullandığı teknikler veya yürüttükleri faaliyetlerin genel adıdır. Bu anlamda cadılık ve göz boyacılık büyü kategorisine dahil edilmiştir. Günümüzde bir nevi gösteri sanatlarından sayılan illüzyon da halk arasında büyü olarak görülür. Mucize ise peygamber olduğunu dile getiren kişinin bunu ispat için Allah'ın izni ve inayetiyle olağan dışı bir olayın elinde gerçekleşmesidir. Tanımlara dikkat edilirse mucize peygamber için amaç değil, doğruluğunu ispat için sadece bir araçtır. Büyü ise büyücü için hem amaç hem de meslektir. Öte yandan büyücünün bir takım teknikler kullanması ve sürekli bir büyü faaliyeti içinde olması onu peygamberden ayıran esas yönüdür. Çünkü peygamber sürekli mucize faaliyeti içinde olmaz. İspat maksadı yerine geldikten sonra bir daha aynı olağanüstü olayın gerçekleşmesi için uğraşmaz.
2: O takdirde mucize ile büyü arasındaki temel fark, biri meslek olarak icra edilirken diğeri ihtiyaca göre yaratılmaktadır.
3: Evet, tam da öyledir. Mucize bir kere olur ve biter. Kur'an'daki mucizelere bakıldığında hepsinin bir kere olduğu ve peygamberin aynı mucizeyi gerçekleştirmek için sürekli faaliyet içinde olmadığı açıkça görülür. Belki Hazreti Musa'nın asasının 3 kere yılan olması akla takılabilir. Bakıldığında bunun da her meydana gelişinde farklılıklar taşıdığı görülür. Birinci seferde asa Hazreti Musa'yı ikna için hayye veya can denilen küçük yılan, İkincisinde Firavun'a meydan okumak için Süban denilen büyük yılan, üçüncüsünde ise büyücülerin bütün aletlerini yutan bir yılan olmuştur. Bu olaydan sonra asla bir daha yılan olmamış, Hazreti Musa da böyle bir girişimde bulunmamıştır.
2: Bütün fark bundan mı ibarettir?
3: Tabii ki değil. Ne demiştik? Büyü, büyücülük denilen bir mesleğin icrası iken, mucize peygamberin doğruluğunu ispat için geçici bir araçtır. Büyücülük için meslek dememizin nedeni, eğitim yoluyla elde edilmesi, egzersizler ve deneyimlerle geliştirilmesidir. Bunun anlamı, büyücü bir ustanın yanında yetişir, belli yöntemleri kullanarak ve alıştırmalar yaparak mesleğini geliştirir, ustalaşır ve icraya başlar. Büyü kimi zaman bir gösteri, kimi zaman da kendinde gizli güçler olduğunu vehmettirmek suretiyle çıkar elde etme amaçlı bir eylemdir. Büyünün öğrenimle ve eğitimle elde edilmesi mucizeyle arasındaki temel farklılığı oluşturur. Eski alimlerden İmam Maturidi ve Nureddin Sabuni bu durumu en temel fark olarak görürler. Zaten mucizenin bir öncesinin bulunmaması, öğretim ve eğitime konu olmaması farklılığını açıkça göstermektedir. Peygamberlerin hayatlarına bakıldığında öncesinde mucize eğitimi aldıklarına dair hiçbir bilgi yoktur. Söz gelimi Hazreti Musa'nın elindeki asa yılan olduğunda bizzat kendisi çok şaşırmış, hatta korkmuştur. Şayet öncesinde bununla ilgili bir eğitimi olsaydı, şaşırma ve korkma gibi bir hal yaşamazdı. Bu da gösteriyor ki mucize peygamberin bir özelliği, becerisi veya mesleği değildir. Halbuki büyü bunun tam tersine bir beceri, meslek ve sürekli icra olayıdır.
2: Açıkçası çıkar sağlama hususu kafama takıldı hocam.
3: Doğrudur. Peygamberlerin yaşantıları incelendiğinde mucize üzerinden şahsi veya maddi bir çıkar peşinde olmadıkları görülür. Hatta mucize göstermeye çok istekli de değillerdir. Örneğin havarilerin sofra mucizesi istemelerine karşı Hazreti İsa onları Allah'tan korkun diye uyarmıştır. Yüce Allah'ın vahiy yoluyla ben o sofrayı size indireceğim fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse varlıklar içinde hiç kimseye yapmadığım cezalandırmayı ona yaparım buyurarak ağır bir tehditte bulunması dolayısıyla bazı alimler havarilerin bu isteklerinden vazgeçtiklerini ve sofranın inmediğini dile getirmişlerdir. Niye böyledir? Çünkü dünyada mucize dahil verilen her imkan bir imtihandır. Ayrıca imkanın büyüklüğüne göre imtihan da ağırlaşmaktadır. O yüzden peygamberler gönderildikleri kavimleri ağır imtihana tabi tutulmasın diye olabildiğince mucizeden kaçınmışlardır. Ama gönderildikleri kavim veya şartlar zorladığında Allah'ın inayetiyle mucize gerçekleşmiştir. Nitekim veliler de üzerlerinde keramet görülmesinden ve gerçekleşeni de açıklamaktan kaçınmışlardır.
2: Peki büyücüler büyüden ne gibi çıkar elde ederler?
3: Büyücüler ve büyüye başvuranlar çoğu zaman başkalarını etki altına almak, yenmek ve yok etmek çabası içinde olmuşlardır. Kişileri evliliğe zorlama, evlilikleri bozma, toplum içinde küçük düşürme, hayatı zorlaştırma ve öldürme gibi insan hayatını kontrol etmeye veya yok etmeye dayalı güç oyunları bunlar arasında sayılabilir. Yapılan araştırmalar ve tarih içerisindeki izlenim, büyücülerin başkalarının hayatlarını ve itibarlarını hiçe sayan, şahsi çıkar ve güç peşinde koşan bencil yapıda kişiler olduklarını ortaya koymaktadır. Bunu Firavun ve Babil büyücülerinde görmek mümkündür. Buna karşın Kur'an, attığında sen atmadın, ancak Allah attı diye peygamberin kendisine güç nispet edip, bununla büyüklenme yoluna girmesini, kendisini insanlardan farklı görmesini istememiştir. Yüce Allah peygamberleri içinizden biri veya onların kardeşleri olarak tanımlamıştır. Öte yandan büyü yapan veya yaptıran insan, kendisini görünen ve görünmeyen düşmanlarına karşı korumak amacını ve iddiasını güder. Buna karşılık din, insanlara bu dünya hayatında garanti anlamına gelecek güvence sunmaz. Çünkü Allah insanları en güzel biçimde yaratmış, ona meleklere bile vermediği bütün isimleri öğretmiş ve onu halifesi kılmıştır. Dolayısıyla insan, bu dünyadaki sorunlarla baş edebilecek bir ruh, beden donanımına sahiptir. Başına bir iş geldiğinde öncelikle kendi kabiliyet ve becerilerini harekete geçirmesi ve hemcinslerine dayanarak sorunlarının üstesinden gelmesi gerekir. Zor durumda kalan insana sabır ve dua ile Allah'tan yardım istemesi tavsiye edilmiştir. Duanın gerçekleşmesi de şartlara ve imkanlara uygun yapılmasına, kararlılık ve gayret gösterilmesine bağlıdır.
2: Demek ki Yüce Allah kimseye ayrıcalık tanımıyor.
3: Elbette, Yüce Allah herkese hikmet ve adaletine uygun muamelede bulunur. Yani her işin karşılığını tam olarak verir. Bu karşılıkların bir kısmı dünyada, bir kısmı ise ahirette verilir. Sadece dünya için çalışana da Yüce Allah bu dünyada karşılığını verir ama onun ahirette nasibi olmaz. Hem bu dünya hem ahiret için çalışana ise her iki tarafta da mükafatını verir. Öte yandan dünya hayatının zorlu olduğu sürprizde değildir. Herkes bu hayatta birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Okullardaki sınavlar bile bu zorluğu göstermeye yeter. Yüce Allah insanın korku, açlık, malından ve canından eksiltmeyle imtihan edeceğini bildirmiştir. Demek ki insan Allah'ın koyduğu ilahi kanunlar çerçevesinde dünya sınavına tabidir. Sürekli bir yerlere ulaşma veya bir şeylerden kaçma çabamız bunu göstermektedir. Bu durumda sabır, kararlılık ve gayret gösterenler kazanacaklardır. Zaten Yüce Allah da böylesi bir çaba içerisinde olanlara karşılıklarını vereceğini Kur'an'ın birçok yerinde vaat etmiş, iyi kullarına ebedi hayat içinde büyük nimetler hazırladığını bildirmiştir. Zaten yapılan işlerin bütün karşılıklarını bu dünyada beklemek Müslüman zihin dünyasına uygun değildir. Yapılan işlerin karşılıklarının bir

0: ismi burada değil, orada verilecektir. Nitekim şehit olanların dünya hayatları son bulduğundan, mükafatları ebedi hayat olan ahirete kalmıştır.
1: Kafama takılanlar. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin.

Her söz bir halin belirtisidir. Hal ele benzer. Sözse araç gereci. Herkes kendi araç gerecini kullanır. Kuyumcunun alet edevatı, kunduracının elinde kuma atılmış tohuma benzer. Ayakkabı tamircisinin araç gereci de çiftçinin elinde, köpeğin önüne atılmış saman, eşeğin yemliğindeki kemik gibidir. Ben hakkım sözü, Hallacı Mansur'un ağzında nur idi. Firavun'un ağzında ise yalan oldu. Hazreti Musa'nın elindeki asa, onun hak peygamber olduğuna şahit idi. Ona karşı çıkan sihirbazların elinde ise hiçbir işe yaramadı. El ile araç, çakmak taşıyla demire benzer. Kıvılcımın çakması için ikisinin bir arada olması gerekir. İkincisi olmayan, vasıtası araç gereci bulunmayan bir tek Allah'tır. Sayıda şüphe olur ama o şeksiz şüphesiz birdir.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çallar mısın? Baktın yine kanlı yaşım. Yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yare. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunlar eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağ olup çağlar mısın?

oldum yoluna, sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut, saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esredi Yunus'un canı, yoldayım illerin kanı. Yunus düşte gördü seni, sayrımsı.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Bosna Hersek'in Gradacac şehrine doğru yola çıkıyoruz. Orada Hüseyin Kaptan Camii Şerifi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Gradacac Osmanlı döneminde Bosna'nın önemli yerleşim merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle askeri ve idari yapısıyla dikkat çekti. Şehir aynı zamanda Bosna tarihinde önemli bir direniş figürü olan Hüseyin Kaptan Gradasević ismiyle de anılır hale geldi. Onun adıyla özdeşleşen bu cami-i şerif hem bir ibadet mekanı hem de tarihi bir hafıza noktası niteliği taşımakta. Hüseyin Kaptan Camii Şerifi'nin inşa süreci 19. yüzyılın başlarına Osmanlı'nın Balkanlardaki idari ve toplumsal dönüşüm dönemine denk gelir efendim. Kaptan Hüseyin Efendi'nin bölgedeki etkinliği ve liderliği dikkate alındığında Camii Şerif'in onun çevresinde şekillenen vakıf kültürü ve şehir düzeniyle yakından ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu yönüyle Camii Şerif yalnızca dini bir yapı değil, aynı zamanda bir dönemin siyasi ve toplumsal atmosferini yansıtan bir simgedir efendim. Kıymetli dostlar, mimari açıdan bakıldığında Kaptan Hüseyin Gradasević Camii Şerifi, klasik Osmanlı camii geleneğiyle Balkan yerel mimarisinin sade bir sentezini sunar bizlere. Bu yapı genellikle kare planlı bir ibadet mekanı üzerine kurulmuştur ve üzeri tek kubbeyle örtülüdür. Bu kubbe mekanın merkezi bütünlüğünü sağlayarak iç hacimde dengeli bir atmosfer oluşturmuştur. Kubbe geçişlerinde kullanılan mimari teknikler Osmanlı yapı geleneğinin sürekliliğini yansıtır. Tromp ya da pantatif sistemleri sayesinde kare planlı yapı dairesel kubbeyle uyum içinde birleştirilmiştir. Bu teknik hem yapısal dayanıklılık sağlar hem de estetik bir geçiş oluşturur efendim. Cami-i Şerif

0: Yapının dış cephesi oldukça sadedir. Yerel taş malzeme kullanımı yapının bulunduğu çevreyle doğal bir bütünlük kurmasına imkan verir. Bu sadelik Osmanlı mimarisinde sıkça görülen ölçü, denge ve işlevsellik anlayışının bir yansımasıdır. Minare Cami-i Şerif'in en dikkat çekici unsurlarından biri olarak karşımızda duruyor. İnce ve zarif yükselişiyle gökyüzüne uzanan bu yapı, hem ezan-ı Muhammedi çağrısının sembolü, hem de şehrin tarihi kimliğini görünür kılan harikulade bir işarettir efendim. Cami-i Şerif'in hariminde sade ve hakikaten huzurun ziyade olduğu bir atmosfer bizleri karşılamakta. Işığın pencerelerden süzülerek mekana yayılması dingin bir ambiyans oluşturmuş. Bu ışık düzeni ibadet eden kişinin dikkatini dış dünyadan uzaklaştırarak ibadet ve taatine doğru yoğunlaşmasına imkan tanımakta. Kıymetli dostlar, Hüseyin Kaptan Gradasevic Camii Şerifi de farklı dönemlerde çeşitli tahribatlara uğramış yapılardan bir tanesi. Buna rağmen şehrin hafızasında önemli bir yer edinmeye devam etmiş. Tarih boyunca Balkanlarda yaşanan siyasi değişimler ve çatışmalar elbette bu coğrafyadaki bütün yapıları da etkiledi. Ve Hüseyin Kaptan Gradasevic Camii Şerifi de bundan nasibini aldı. Lakin biliyoruz ki bugün bu Cami-i Şerif Gradacac'ın tarihi kimliğini yansıtan en önemli yapılardan biri olarak varlığını sürdürmekte. Hem Hüseyin Kaptan Gradasevic'in hatırasını hem de Osmanlı şehir kültürünün izlerini taşıyan bu yapı geçmişle bugün arasında bir köprü niteliğini devam ettirmektedir. Kıymetli dostlar, tarih ve mekan programının bugün de sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

geldi. Çok özledim sultanım, çok özledim gül yüzlüm, çok özledim her şeyi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsanların aslını öğrenmek istersen, düşüncesine, sözüne ve hareketlerine dikkat et. Bunlar onun özüne şahitlik ederler.

de sizi dinliyoruz. Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin, kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle.
hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Selman Tuna'nın moderatörlüğünde Gençler Soruyor, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 17'de Diyanet Radyo'da.

Cahilin marifeti redde sebep, desti rest bulmadığındandır hep. Yoksa can verir ede girse ele, nazar et haline bir kere hele. Cahilin bilgeliği inkar ve reddedişinin tek sebebi ona ulaşamadığındandır. Yoksa onu kazanabileceğini bilse, uğrunda can vereceğini bir bakışta halinden

Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu

Bu da bir taraftan kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acı kanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Her peygamberin hayatında daraldığı, sıkıştığı, kendisi için imtihanın ağırlaşıp zorlaştığı zamanlar olmuştur. Kuşkusuz biz de insan olarak zaman zaman daralır, sıkışır, bunalır. Kendimizi iyi hissetmediğimiz, psikolojik olarak zor durumda olduğumuz zamanları yaşayabiliriz. Bu durumlarda insanı genişletecek, insanı rahatlatacak olan da kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. Sıkıntılı zamanlarda ve zor şartlar altında olunan durumlarda şikayet etmek, zorluk üzerine odaklanmak ve sürekli ağlayıp sızlanmak sorunu maalesef daha da büyütebilmektedir. Peygamberler de ağır imtihanlardan geçmiş ve bu hallerini, durumlarını Cenab-ı Allah'a arz etmişlerdir. Taha suresinde yer alan Hazreti Musa aleyhisselamın duası olarak ifade edilip beyan edilen ve Hazreti Musa'nın zor ve sıkıntılı bir anında yaptığı duayı bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle dua ediyor Hazreti Musa aleyhisselam. Kale Rabbi şahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve cealli veziram min ehli. Musa şöyle dedi. Rabbim, kalbime genişlik ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kıymetli dinleyenler, dikkat edildiği üzere bu duasında Hazreti Musa aleyhisselam 4 talepte bulunuyor. Birincisi, kalbe, gönle genişlik vermesi, gönlün rahatlaması, huzur bulması. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buna dair dualar yapmıştır. Müminin gönlünün genişlemesi, ferahlaması için dualarına Peygamber Efendimizin de yaptığına şahit oluruz. Ve ikinci talebi Hazreti Musa aleyhisselamın ve yessirli emri, işimi kolaylaştır. Kıymetli kardeşlerim, zorumuzu kolay kılacak olan Cenab-ı Allah'tır. Altında kalacağımız ağır imtihanlardan bizi çıkaracak, selamete eriştirecek, o sınavlardan muvaffak olarak ayrılmamızı sağlayacak olan kuşkusuz ki Rabbimizdir. İşte bu sebeple Hazreti Musa aleyhisselam işin kolay kılınmasını Cenab-ı Mevla'dan istemekte. Ve üçüncü talebi Hazreti Musa aleyhisselamın dilimdeki düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. İyi konuşabilmek, kendini iyi ifade edebilmek, karşıdaki insana meramını, derdini iyi anlatabilmek dünyada, dünya sınavında önemlidir. Çünkü zaman zaman her birimiz için kendimizi ifade etmekte zorlandığımız, söylemeye çalışıp söyleyemediğimiz sözler, bir türlü karşı tarafa meselenin özünü, aslını, hakikatini anlatamadığımız durumlar olabilir. Yine kimi zaman çok önemli bir mekanda, çok önemli bir konuşma veya bir anlatımda bulunmamız gerekebilir. Bazen önemli bir kitleye İslam'ı, iyiliği, güzelliği, hakkı, hakikati anlatma gibi görev ve vazifelerimiz de olabilir. Bütün bu durumlarda dilin çözülebilmesi, sözün daha iyi anlaşılabilmesi noktasında Cenab-ı Allah'tan yardım dilemek işte Hazreti Musa'nın duasında yer alıyor. Sadece dış kitleye, geniş bir topluluğa, büyük bir topluluğun önünde konuşmak için çıkma öncesinde bu duayı yapmak değil. Evladımızda, çocuğumuzda, eşimizde, aile ferdimizde, annemizde, babamızda, kardeşimizde, bir mesai arkadaşımızda önemli bir konuyu konuşma öncesinde de sözümüzün iyi anlaşılabilmesi, ifadelerimizi güzelce ifade edip söyleyebilmemiz ve karşı taraftaki insanın bizi iyi anlaması için de Rabbimizin talebini, yardımını isteyebileceğimizi bu vesileyle, bu ayeti kerimeden hareketle de bir anlamda anlamış ve öğrenmiş oluyoruz. Ve Hazreti Musa aleyhisselamın dördüncü talebi Cenab-ı Allah'tan bu dua içerisinde, yakınlarımdan birini bana yardımcı ver. Kıymetli kardeşlerim, hayatta başarı tek başına yaşanılabilecek bir şey değil. çevremizde, etrafımızda iyilik ve güzelliklerin subut bulabilmesi, gerçekleşmesi için zaman zaman destekçiye, yardımcıya ihtiyaç duyuluyor. İyi işlerde başarıya erişebilmek için mutlaka birilerinin yardımına, desteğine ihtiyaç duyabiliyoruz. Birileriyle desteklenmek, beraber hareket etmek, iyilerle beraber adım atmak önemli. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam da yakınlarımdan birini bana yardımcı ver diyerek dua etmiş ve Cenab-ı Allah da Hazreti Harun'u kendisine yardımcı vermiştir. Biz de bu vesileyle Cenab-ı Mevla'dan gönlümüze genişlik vermesini, ruhumuzu rahatlatmasını, işlerimizi kolaylaştırmasını, sözlerimizi tesirli kılmasını ve her daim iyi, hayırlı ve güzel işlerde bize destek olacak insanlarla bizi yalnız bırakmamasını talep ediyoruz. Mevla dualarımızı kabul eylesin.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Kadim Mısralar.

Lafzı endek ola manası kesir, etmeye kimseyi asla dilgir. Bağı dilden yeni kopmuş gül ola, gûş eden vasfı ile bülbül ola. Buyu gül gibi aça sineleri, sinelerden gidere kineleri. Söylediğin az, manası çok olsun ve asla kimsenin gönlünü kırmasın. Söylediğin söz, gönül bağından yeni koparılmış bir gül olmalı. Onu duyan da içindeki mana ile bülbül olmalı. O söz, gül kokusu gibi gönülleri açmalı ve gönüllerden kinleri gidermeli.

0: söz değer varlığa şu can elinden. Kiminde nar olur, kiminde nur. Tutunca zamanın aşk ellerinden. Hazanda kavrulan çöllerde yağmur. Rahmete yazılır her şey yeniden.
1: İnsan bilmek ister, sorularına cevap ister. Bundandır ki her daim ilmin peşine düşer. Söz konusu dini bilgi olduğunda güven duyacağı kaynaklara ulaşmak ister. Aklınızdaki sorulara güvenilir cevaplar arıyorsanız, sizleri de hayata dair güncel meselelere bekliyoruz. Arif Emre Yıldırım'ın moderatörlüğü, Doktor Fatih Mehmet Aydın'ın yorumlarıyla hayata dair güncel meseleler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 15.30'da Diyanet Radyo'da.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Tuzak kuran avcı, her ne kadar kendisi orada görünmese de, onun saçtığı yemler bir avcının varlığının delilidir. Bu dünya malı da tuzaktaki taneler gibidir. İnsan gafildir, gözü de çok haristir. Böyle bir insan bu tuzağa nasıl olur da düşmez? Yemi tadan, ayağından tuzağa yakalanır.

Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun enseri minbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla, sözden senden kaçıyorum dolu dizgin hatlarla.

sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla, yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla, sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle, öldür bendeki beni sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdalarla.

Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte, bilmem ki

canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo.

dilim kuş dilidir. Benim ilim dost ilidir. Ben bülbülüm, dost gülümdür. Bilin, gülüm solmaz benim. Sor durduğum yeri bana, gelirsen gösterem sana. Bir zerrece haktan ayrı, gözüm nesne görmez benim. Tur dağında bir tecelli, gör Musa'ya neler kıldı. Yunus Eydür hak katında, sözüm geri kalmaz benim.

ne zordur şeydir aynı dili konuştuğu halde anlaşamamak. Ve ne acıdır anlaşılmadığını düşünmek ve belki de yanlış anlaşılmak. Ya anlamak istediği gibi düşünenlere ne dersiniz? Kıymetli dinleyenler, ülkemizde ve dünyada pek çok insanın antidepresan ilaç kullandığı ifade edilmektedir. Üstesinden gelemediğimiz çok şeyi çözmek yerine görmezden gelmeye veya ilaç takviyesiyle çözmeye çalışıyoruz. Yargılamadan, sorgulamadan sadece anlamak maksadıyla yapılan dinlemeler hayli zamandır yitiğimiz. Bir kimsenin bir derdini, bir sıkıntısını dinlemek sadece anlamaya yönelik bir karşılık bulabilse nice sorunlar başlamadan bitebilir belki de. Çoğu kere daha konuşmanın başında verdiğimiz reaksiyon tepkiler, anlamadan yargılamalar ve akıl verip nasihat etmeler konuşmayı verimsiz kılabilmektedir. Evde, iş yerinde ve sosyal hayatta sohbet edebilmek, anlaşılabilmek için muhatap bulamayan çok insan için psikiyatri klinikleri, müracaat alanları haline geldi. Televizyon, İnternet ve sosyal paylaşım alanlarında pasif bir konumda sadece izleyerek zaman geçiren insanlar için muhabbetin de bir anlamı sanki kalmadı. Birebir sohbet edebilme imkanlarının olduğu durumlarda dahi teknolojiye gönül kaptırmak, dinlemek kültürümüzü elimizden aldı. Uzmanlar, teknolojik gelişmeler ne kadar ileri düzeye ulaşmış olsa dahi yüz yüze yapılan eğitimin verdiği tadı ve etkiyi veremediğini tespit etmişler. Evet, insanız. Bir jest, bir mimik, samimiyetle kurulmuş bir cümle, bir tebessümle başlanan bir sohbetin etkisinin ne olabileceğini ancak yaşayanlar bilir. Anlamak için dinlemek gerekiyorsa, dinlemenin de devamı için anlamak gerekmez mi? Fikirden değil, fikirsiz olmaktan korkmalı. Gelin, dostlarımıza onları dinlemek için zaman verelim. Ön yargıdan uzak, anlamak maksadıyla kulak verelim muhataplarımıza. Kesmeden sözlerini, kaçırmayıp gözlerimizi, gönül verip dinleyelim birbirimizi. Nereden bilirsin? Şifadır bazen bir söz, ciladır gönüle tebessüm eden bir yüz.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp İlker Uykal'ın sunduğu Hayırlı Sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.
22: Günün Duası.
23: Ali bin Ebu Talip'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığında şöyle derdi: yüzümü Hakk'a yönelmiş olarak gökleri ve yeri yaratan Allah'a döndürdüm. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'ım, bütün hayır senin elindedir. Şerse sana nispet edilmez. Şerle sana yaklaşılmaz.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Kadim Mısralar.

Kudretinde nazar-ı Mevla'nın farkı yok ahiret-ü dünyanın. Nakstan pâk-ü masundur bari, olmaz Allah'a tegayyür tari. Hazreti Hakk'ın nazarında ki her şey onun kudretindedir, dünya ile ahiretin bir farkı yoktur. Hazreti Allah noksanlıktan münezzeh ve uzaktır. Hazreti Allah'ın bir benzeri ve eşi yoktur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Esat, neler olduğunu anlatacak mısın?
2: Elbette. Hele otur şöyle.
1: Duyduğuma göre atalarımızın dini üzerine olmayacak şeyler söylüyormuşsun. Biz büyüklerine söz söyletecek adamlar değiliz. Niyetiniz bozuksa derhal burayı terk edin.
3: Biraz otursan, söyleyeceklerimi dinlesen, beğenirsen kabul etsen, beğenmeyecek olursan yüz çevirsen, hoşlanmadığın şeye o zaman engel olsan olmaz mı?
1: Esat, neler oluyor anlat bakalım.

0: Bakalım. Bir hoş geldin demeyecek misin?
1: Aramızdaki akrabalık olmasaydı benden iyilik görmezdin. Bizim hoşlanmadığımız şeyleri mahallemizde yapmak imkanını da bulamazdın.
0: Saat, bana karşı ön yargılısın. Dediklerimize bir kulak ver de eğer beğenmezsen, aklına yatmıyorsa o zaman istediğini yaparsın.
2: Peki, dinliyorum.
1: Hakikati görmüşken yanlışla direnmek olmaz. Bu sözler insan sözü değil. Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
0: Çok şükür. Seni hidayete erdiren Rabbime şükürler olsun.
1: Hadi bana dininizin gereklerini ve peygamberinizi anlatın. Biliniz ki lideriniz Müslüman olmuştur. Bundan sonra benimle irtibatını sürdürmek isteyen bu dini kabul etmelidir. İman edinceye kadar sizin erkek ve kadınlarınızla konuşmak bana haram olsun.
3: 25. bölüm.
4: Peygamber Efendimizin Yesrib'e İslam'ı öğretmek üzere gönderdiği Musab bin Ümeyr ile Abdullah İbni Ümmü Mektum burada 11 ay kaldılar. Bu süre içerisinde İslam'ı duymayan kimse İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Artık Resulullah'ın hicret edebileceği bir yurt vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmeyi amcası Abbas'la paylaşmayı uygun buldu. Mekke'de güvenebileceği çok az insan vardı. Abbas henüz Müslüman olmasa da Resulullah'ın arkasındaydı. Eşi Ümmül Fadl da öyle. Peygamberimiz bu aileye Yesrib'e gidip orada yaşamayı ümit ettiğini, bunun da hac zamanı gelecek heyete bağlı olduğunu söylemişti. Abbas çok sevdiği yeğenine bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyordu. O, Yesrib'e yaptığı ticari seferler dolayısıyla onlar tarafından çok iyi tanınıyordu. Yesrib'den ayrılan 73 erkek, 2 kadın Müslüman Mekke'ye doğru yola çıktılar. Niyetleri Peygamberimizle buluşmaktı. Ancak bu niyetlerini gizli tutuyorlar, hac yolculuğuna çıkmış gibi davranıyorlardı. Kimisi kendi başına hareket ediyor, kimisi ise kafile halinde yol alıyordu.
5: Ey Bera, neden farklı bir yöne dönerek namaz kıldın?
6: Kabe'ye dönerek kılıyorum ben namazlarımı.
5: Ama Resulullah Kudüs'e yöneliyor, biliyorsun.
6: Biliyorum ama Allah'ın evi Mekke. Resulullah da orada. Kur'an da orada iniyor. Neden oraya değil de Kudüs'e yöneliyoruz?
5: Çünkü peygamberimizden böyle görüyoruz. Biliyorsun o da kıblesinin Kabe olmasını ister ama henüz bir emir gelmiş değil. İlahi bir emir gelene kadar da buna uymak zorundayız.
6: Haklısın. Zaten bana karşı olmanızdan dolayı ruhumu şüpheler kapladı. Mekke'ye ulaşınca bunu Resulullah'a soracağım.
5: İşte Kabe göründü.
6: Hamdolsun. Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu.
5: Elhamdülillah. Bu sefer sevincin iki kat olmalı. Resulullah'la tanışacaksın.
6: Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır. Nerede acaba?
5: Ben sorup geleyim.
6: Peki. Öğrenebildin mi?
5: Evet.
6: Bir şey sezmediler değil mi?
5: Hayır. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim diye sordum. Yesrib'den geldiğimizi öğrenince Abbas'ı tanırsınız. Kabe'nin yanında, Abbas'ın yanında oturan kişi dediler.
6: Dikkatli olmalıyız. Amacımız öğrenilirse peygamberimizin başı derde girer. Hadi gidelim yanlarına.
4: Bera bin Azib ile Ka'b bin Malik, Kabe'nin yanında oturmakta olan peygamberimizle tanıştılar. Bera'nın samimiyetle sorduğu sorusunu, bir kıblen var, ona yönelmeliydin diye yanıtladı peygamberimiz. Aslında kendi arzusu da Kabe'yi kıble edinmekti. Ama henüz böyle bir emir gelmemişti. Asıl konuşmak istedikleri konu nerede nasıl buluşacaklarıydı. O gece gecenin 1/3 geçince Mekke'ye 3 kilometre uzaklıktaki Akabe'de buluşmayı kararlaştırdılar. peygamberimizle tanışmış olmanın verdiği

0: bir sevinçle yanından ayrılan bu iki güzel insan, kafiledeki Müslümanları tek tek haberdar ederek buluşmayı ayarladılar. O gece Müslüman Yesripliler kafilelerindeki diğer insanlarla beraber uyudular. Sonra belirlenen vakitte gizlice yataklarından kalkıp Akabe mevkiinde buluştular. Peygamberimiz de yanında amcası Abbas'la toplantıya katıldı.
1: İşte Abbas, yanındaki de peygamberimiz olmuş.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü.
4: Ey Allah'ın Resulü, söz verdiğimiz gibi buradayız. 75 kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik.
5: Ey Evs ve Hazreç topluluğu, ben Abbas bin Abdülmuttalib'im. Peygamberiniz benim kardeşimin oğludur. Benim için insanların en sevgilisidir. Eğer siz ona inanıyor, onun Allah'tan getirdiklerini tasdik ediyor ve kendisini beraberinizde götürmek istiyorsanız, sizden beni tatmin edecek sağlam bir söz almak isterim. Biliniz ki Muhammed bizdendir. O peygamber olduğunu söylediğinde biz onu kavmimizden koruduk. Onun kavmi içinde şerefli bir yeri vardır. Emniyettedir. Ancak o sizinle gelmeye ve aranıza katılmaya karar verdi. Şimdi size karşı tüm Araplar birleşecek ve düşmanlık edecektir. Buna göğüs gerecek bir kuvvete sahipseniz bunu aranızda görüşüp konuşarak kararlaştırın. Sonradan anlaşmazlığa düşmeyin. Siz ona verdiğiniz sözü yerine getirebilecek, onu muhaliflerinden koruyabilecek misiniz? Bunu yapabilirseniz ne âlâ. Yok eğer Mekke'den çıkar çıkmaz kendisine yardımsız bırakacaksanız hiç bu işe kalkışmayın. Onu bırakın, kavminin arasında güvenle yaşasın.
6: Senin sözlerini işittik. Senin sözlerini
1: duydum. Ya Resulallah, sen de konuş. Kendin ve Rabbin adına bizden neler istediğini söyle.
7: Ya Resulallah, müsaade eder misin konuşayım? Ben Esad bin Zürare. Geçen yıl seninle bu mevkide sözleşmiştik. Aradan bir yıl geçti. Gönderdiğin elçilerle İslam'ı anlatmadığımız kimse, Yesrib'de İslam'ın girmediği ev kalmadı. Her davetin bir yolu vardır. Ya kolay olur ya zor. Bugün senin bizi davet ettiğin şey çok zordur. Sen bizi inandığımız dini bırakmaya davet ettin ki bu iş çok zor olduğu halde biz bu teklifi kabul ettik. Sen bizi bu yolda insanlarla aramızda bulunan yakın uzak bağları kesmeye davet ettin. Bu da çok güç bir iş olduğu halde bu teklifini de kabul ettik. Şimdi seni korumak üzere söz veriyoruz ki bu da kolay bir şey değildir. Biz sana inandık, getirdiklerine iman ettik. Bunu dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ettik. Şimdi ellerimizi sana uzatmak suretiyle de biat etmek, sana söz vermek istiyoruz. Biz Rabbimize ve sana biat ediyoruz. Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır.
1: Doğru söylüyor.
8: Evet. Doğru söylüyor. Haklı.
0: Bera bin Azib ayağa kalkarak peygamberimizin elini tuttu ve şöyle dedi:
3: Seni hak üzerine gönderen Allah'a yemin ederim ki seni ailelerimizi koruduğumuz gibi koruyacağız. Biz savaşı iyi biliriz. Atalarımız iyi silahlara sahip büyük savaşçılardı. Savaştan korkmayız. Sen bizim yanımızda olduğun müddetçe güvende olursun.
1: Doğru söylüyor.
8: Evet. Doğru söylüyor.
7: Ey konuşurken bize söz dokunduran kişi, kardeşinin oğlunun sana insanların en sevgilisi olduğunu söylüyorsun. Bu sözünle neyi kastettiğini ancak Allah bilir. Biz yakın ve uzak tüm akrabalarımızla ilişkiyi kesmeyi göze alarak şahitlik ediyoruz ki bu zat Allah'ın Resulüdür. Onu Allah göndermiştir. Onun getirdikleri de Allah katındandır. O sözler insan sözü değildir. Allah Resulü hakkında seni tatmin edecek bir teminat istediğini söyledin. Sana istediğin teminatı veriyoruz. Ya Resulallah, sen de kendin için arzu ettiğin ahdi bizden alabilirsin. Rabbin için ve kendin için ne dilersen bize söyle.
0: Peygamberimiz Allah'ın kelamıyla başladı sözlerini. Bir müddet Kur'an okuduktan sonra şöyle dedi: Yüce Rabbim için şartım, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etmeniz, namaz kılmanız, zekat vermenizdir. Kendim için istediğime gelince, beni, hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi korumanızdır.
1: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
9: Kabul ediyoruz ya Resulallah.
1: Ya Resulallah, şimdi sana biat edeceğiz.
4: Bu konu bir daha açılmayacak. Biz verdiğimiz söze sadık kalacağız.
10: Başka ne dilersin bizden?
0: Peygamberimiz tekrarladı: Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık ederek namazı kılacağınıza, mallarınızdan zekatı vereceğinize, neşeli ve neşesiz zamanlarınızda sözlerimi dinleyip emirlerime tamamen boyun eğeceğinize, darlıkta ve bollukta muhtaçlara yardım edeceğinize, hiçbir kınayanın kınamasından korkmadan Allah yolunda Allah için hakkı söyleyeceğinize, insanları iyiliğe teşvik edip kötülüklerden sakındıracağınıza dair kesin söz vermelisiniz, dedi.
4: Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki ailemizi koruduğumuz gibi seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki biz savaş yiğitleriyiz.
11: Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye döner de bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur?
0: Peygamberimiz gülümseyerek, kanınız kanımdır, malınız malımdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım, diye cevap verdi.
1: Biat edeceklerin ilki benim.
11: Ya Resulallah, uzat elini. Bu dediklerini yapmak hususunda sana söz veriyorum.
5: Şu mübarek ayda ve mübarek beldede söz verenlerin sözüne Allah şahittir. Bu sözünüzle mutlaka hayra ereceksiniz.
10: Ya Resulallah, bu sözümüze karşılık bize ne vaat ediyorsun?
0: Peygamberimiz, Allah'ın hoşnutluğu ve cenneti vaat ediyorum, dedi.
9: Razı olduk.
8: Kabul ettik.
9: Evet, razı.
8: Kabul ettik.
1: Ya Resulallah, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum.
10: Allah'a söz veriyorum. Ya Resulallah, sana da bu yolda azimli ve devamlı sabit olmak üzere biat ediyorum.
12: Ben de Allah'ın ve Resulünün hiçbir emrine karşı gelmemek, hiçbir sözünü yalanlamamak üzere biat ediyorum.
10: Allah'a hamdolsun ki bizi Muhammed Aleyhisselam'la onun sevgisi ve yoldaşlığıyla şereflendirdi.
13: Allah'ın ve Resulünün davetini kabul ettik.
14: Dinledik ve boyun eğdik.
0: O gece Akabe'de bulunan ikisi kadın 75 kişi tek tek Resulullah'a söz verdi. Erkekler peygamberimizin ellerini tutarak biat ederken, kadınlar sadece sözle biat ettiler. İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise, İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı. Bu biat, hicretin habercisiydi.
15: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

Biz de sizi dinliyoruz. Beri gel beri, nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bütün güzellikler ve övgüler Allah'a aittir. Bil ki her övgü ve hamdü sena Hakk'ın nuruna ve O'nun lütfunun kemaline aittir. Suretlere, şahıslara yapılan methü sena eğretidir. O'nu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Bütün övgüler bir olan Allah içindir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

İnsanların aslını öğrenmek istersen, düşüncesine, sözüne ve hareketlerine dikkat et. Bunlar onun özüne şahitlik ederler.

Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anım seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevhiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hakkın olacak işler, boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle, yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı. Her canda onun yadı. Her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde. Nagah açar ol perde. Derman eder ol derde. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda. Geh kahru geh ihsanda. Her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekli koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklami hak ey hakkı. Öğren edeb-i hulku, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel de etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel de etmiş.

Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Cenab-ı Hak seni bir avuç toprakken nasıl insan yarattı? Bütün toprakları ve cansız sandığın şeyleri de böyle bilmek ve böyle tanımak gerek. Hakikat aleminin canlıları bu alemde an olur, Hazreti Musa'nın asası gibi ejderha oluverir. Dağlar Hazreti Davud'un sesine ses verir, ilahiler okur, demir onun avucunda mum gibi yumuşar. An olur, rüzgar Hazreti Süleyman'a hamal olur, onu taşır. Nemrud'un ateşi Hazreti İbrahim'e gül bahçesi olur. Ay, Hazreti Muhammed'in bir işaretini görür, ikiye ayrılır. Peygamberimizin ayrılığından ötürü Hannane direği akıl fikir sahibi olur. Duyan ve düşünen bir varlık gibi inler, feryat eder. O halde bu dünyada her şey canlıdır. Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Sana Allah'ı tesbih etmeyi hatırlatıyor, Sübhanallah dedirtiyorsa, işte bu hatırlatış, onun söze gelmesi tesbihi sayılır.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Dinim İslam. Temel bilgiler.
1: Merhabalar, sevgiler, saygılar değerli dostlarımız. Ben Uğur Subaşı. Diyanet Radyo'dan Din ve Hayat programından sizlere sesimi ulaştırıyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bulunduğunuz mekanlara selamlarımı gönderiyorum. Sevgili dostlar, ahirete iman konusunu bugün eserimizin içerisinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Ölüm ve sonrasıyla ilgili konuşacağız. Değerli dostlar, ölüm meleği gelir ve can bedenden ayrılır. Ardından kabir hayatı başlar. Bedeni gömülsün gömülmesin ölen her can kabir hayatını yaşar. İyiler için cennet bahçelerinden bir bahçe, kötüler için cehennem çukurlarından bir çukurdur kabir. Kıyamet günü gelip sura üfürülünceye kadar herkes kendi yerinde bekler. Kıyamet hem bir yok oluş hem de yeni bir hayata başlayıştır. İsrafil'in sura ilk üfürüşüyle yerle bir olur her şey. Ve surun ikinci üflenişiyle yeniden diriltilir tüm canlılar. Ve şimdi hesap zamanıdır. Bütün insanlar Allah tarafından hesaba çekilmek üzere bir araya toplanırlar. Bu toplanışa haşır, toplanılan yere ise mahşer adı verilir. Mahşer meydanında insanlara amel defterleri dağıtılır. Herkes sorgu sualden geçer. Ömrünü nerede tükettiği, gençliğini nasıl geçirdiği, malını nerede kazanıp nereye harcadığı, bildiklerini uygulayıp uygulamadığı sorulur insana. İlahi sorgulamanın ardından ameller mizan denilen ilahi terazide tartılır. İnsanın dünyada yaptığı her şey bir hardal tanesi kadar dahi olsa mizana konur ve tartılır. İyilikleri ve sevapları ağır gelenler cennete, kötülükleri ve günahları ağır gelenler cehenneme doğru yolculuklarını sürdürürler. Ve sonra yol sırattır artık. Cehennemin üzerinden geçen bir yoldur. Kafirler için